durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

kaçıncı sen değilsin başkası? İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu ve açık 24, İzmir az bulutlu ve açık 32, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır az bulutlu ve açık 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
4: Ladies and gentlemen, this is spectacular.

Günaydın. 2 Haziran 2026. Gördüğünüz gibi ne kadar düzenli başladık ve devam ediyoruz. 1 Haziran Pazartesi, 2 Haziran Salı, 3 Haziran Çarşamba, 4 Haziran Perşembe, 5 Haziran Cuma, 6 Haziran... 7 Haziran Pazar. Tam 7 gün, 7. gün Pazar. Ne kadar mükemmel bir düzen değil mi? Aygül günaydın. Ben yayını 3 dakika geriden dinliyorum. Program yükledim. Ay telefonum çalıyor. Aa, tövbe tövbe ilk. Bilin bakalım kim arıyor? Oğlum arıyor. Anne okula gitmeyebilir miyim? Yoruldum ben daha. Ben aslan burçlarıyla uğraşmaktan. Vallahi yoruldum. Neyse kendisine gitmesi gerektiğini bir anlatayım da geliyorum.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. 2 Haziran 2026 tarihinden sesleniyorum valla. Şimdi araba kullanırken gelirken buraya dedim ki ya gerçekten insanın 40 yaşından sonraki öğretileri çok bir başka oluyormuş. İnsan çok daha empatik ve çok belki de daha bir şeyleri duyan tarafta olabiliyor. Hayatın mesela hiçbir zaman bizim yaptığımız planlara göre ilerlemeyeceğini kesin bir şekilde öğreniyorsunuz. Yani 40 yaş güncellemesinden sonra size gelen en net bilgi Allah tarafından bu oluyor. Bazen bir sabah her şey değişiyor. Bazen bir insan geliyor ve bütün bakış açını dönüştürüyor. Bazen de hiç geçmez dediğin sessizce geçip gidiyor. Zamanla her şeyin gerçekten geçtiğini öğrendim. Kırgınlıkların mesela, özlemlerin, bekleyişlerin, o zor anların, ama insanın kendine yaptığı haksızlık sadece kolay geçmiyor. Bu yüzden artık kimse için kendimi ihmal etmemeyi öğrendim. Anın tadını çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Ve hayat bir gün dediğimiz şeyleri bazen hiç getirmeyebiliyor. Ertelediğin kahkahalar, gitmediğin yollar, sarılmadığın insanlar bir süre sonra sadece içinde kalan küçük bir his oluyor. İnsanın içini de en çok acıtan şey belki artık çok geç cümlesi oluyor. O yüzden şunu öğreniyorsunuz, hayat size bazen hiç gitmek istemediğiniz yerlere götürüyor ama orada bile sana kendini anlatan bir ders bırakıyor. Her kayıp bir eksiliş değilmiş, bazı vedalar insanı da küçültmüyormuş, büyütüyormuş. O yüzden böyle eskiden her şeyi çok kontrol etmeye çalışırdım. Şimdi akışında bir bilgelik olduğuna daha fazla inanıyorum. Çünkü ne zaman ne olacağını gerçekten bilemiyoruz. Bugün yanında olan yarın olmayabiliyor. Kesin yanımda olmaz dediğin en yanında olan duran güçlü insan oluyor. Hiç tanımadığın biri bir gün hayatının en önemli cümlesini kurup hayatını değiştiriyor. İnsan zamanla daha gerçek birine dönüşüyor. Daha az rol yapıyor, daha az açıklama yapıyor. Kendini yoran kalabalıklardan uzaklaşıp ruhuna iyi gelen şeyleri seçiyor. Yani özetle arkadaşlar, hayat kusursuz olmak zorunda değil ama hissederek yaşanmalı. Çünkü günün sonunda geriye ne kadar haklı olduğumuz değil, ne kadar gerçekten yaşadığımız ve kime ne hissettirdiğinizde kalıyorsunuz.

0: Radyo'nun sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

yılında 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı trafikte sana yol veren sürücüye gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

Efendim Radyo D Aygül Aydın'a günaydın devam ediyor. Aygül'ün mesajı okurken Kerem aradı diyordum. Ben astroloji hediyesi ne yetişemiyorum 3 dakika geriden dinliyorum diyor. Vallahi arkadaşlar bugün 3 kişinin kısa minik haritasına bakacağım. Vallahi bir de bir kere de bir Radyo D'de biz bunu yapalım. 6 senedir buradayız değil mi? Kaç zamandır bir kere böyle bir etkinlik yapmadım. Bugün yapasım geldi. Bugün bir yapayım bir 3 kişinin bir haritasına bakalım. İlerleyen saatlerde bakalım. Haber verin evden eve yayın.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.30'luk yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
3: Komple komple.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Astromatik uygulamasını minik bir tavsiyede bulunabilir miyim? Eski sohbetlere devam edeceğimiz bir sistem olsa, gece konuşurken uyuyakalmışım, sohbet yarıda kaldı. Var hayatım, geçmişe gidip oradan devam edebilirsin, çalışıyor şu an. Aygül, benim haritama bak diyor. Benim haritama bakman için ne yapmam gerekiyor? Birazdan ne yapmamız gerektiğini açıklayacağım. Aygül'üm, sabah attığım mesajımda beni mucizeler bulsun demiştim. Bu mucize haritam olsun demiş. Ben belediyede çalışıyorum, maalesef bana bakmalısın Aygül diyor.

0: Aynısı iş.
1: Öyleyse.
2: Arkadaşlar birazcık şeyi konuşmak istiyorum. Gerçekten hayatın içerisinde sizce hani şey insanlar vardır ya böyle çok yüzeysel insanlar vardır hayatta. Çok derin değildir. Mesela bir insanın arkada ne bıraktığını, ben onun ne gibi hisler bıraktığımı düşünmez. Kullanır atar deriz biz o insanlara. Hayatınızda böyle insanları anlamanız uzun sürüyor mu? Yoksa ya yok Aygül işte çok da anlayamıyorum. Hep kullanıldıktan sonra anlıyorum diyor musunuz? Yoksa bazen de müsaade ediyorum Aygül. İşte bazen de bu durumu idare ediyorum dediğiniz şeyler yaşıyor musunuz? Kendi hayatınızda yaşadığınız tecrübe ve deneyimler var mı? 0549-204-0104 biraz sizden dinlemek istiyorum. Günaydın Aygül'üm. Basiretsiz ve evlenmeyen biri olarak ben istiyorum. Lütfen hastaneye doğum saatimi öğrenmek için gittim. Bir yaş daha büyük olduğumu öğrendim diyor. Günaydın Aygül'üm, güzel bir gün diliyorum. Sana haritama bak demiyorum çünkü Astromatik diye bir uygulamam var. Biliyor musun, harika bir uygulama, hiç kimse ihtiyacım yok diye diğer arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Helal olsun be sana. Vallahi bravo, seni kutluyorum. Mükemmelsin. Maalesef bizim ülkemizde ellerindeki cevherleri anlama noktası biraz geç oluyor. Kore'de birkaç kişiye bu uygulamayı gösterdiğimde Korelilerin akılları çıktı, inanamadılar. Dediler ki bu nasıl olabilir, bunu siz mi yaptınız, bundan nasıl bu sonuçları verebiliyor diye böyle hayret eden Koreli arkadaşlarımız oldu. Kullanıyorlar, deneyimliyorlar ve Korece istediler. Korecesini hazırlıyoruz şimdi. Türklerde bir Türk'ün çıkartmış olduğu, hatta bir Türk kadınının çıkartmış olduğu böyle bir girişimi hala indirmeyen, bu uygulamayı hala indirmeyen bir sürü de insan var. Hatta ya indirdim, sildim falan. İşte bir şey olduğu yok falan gibi fikirleriyle kendi haritalarına bakmaktan yoksun. Bir sürü de düşünce kalıbı var. Maalesef herkes arkadaşlar kendi çabasıyla yaşayabiliyor. Yani kendinizi keşfetmek zorundasınız. Kendinizi keşfetme yolculuğunuzda en iyi astrolojinin işaretleri ve yıldızlar, gezegenlerden ilerleyerek belki de öğrenebilirsiniz. En iyi yapabileceğiniz şey kendinizi tanıma felsefesi ve yolculuğunun bu olması gerekiyor. Kendinize bir şans daha verin, emek verin. Doğum haritanızda bir Venüs yıldızınız nerede, bir Mars yıldızınız nerede, hayatla mücadele etme şekliniz nedir, hayatın bolluk tarafında mısınız, daha karanlık tarafında mısınız, bunları haritanıza göre öğrenebilirsiniz.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
4: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşı okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, alınan tedbirler ve vatandaşların trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı. Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istenirken, sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Florya İncirli, Mert Ercevizli Bağ arasında yoğunluk başlıyor. Temde ise Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattı etkili seyrediyor. Aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna ve Basın Ekspres bağlantı yollarında yer yer seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprü de etkili seyrediyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu ve açık 24, İzmir az bulutlu ve açık 32, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır az bulutlu ve açık 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
3: Eşref Rüya'ya ihtiyarın deprem etkisi yaratacak kararı damga vuruyor.
1: Bizi rahat bırakman için ne yapmam gerekiyor?
5: Öyle bir ihtimal yok. İsa artık buradasın.
3: Eşref, Nisan'ı ve bebeğini koruyabilecek mi?
5: Herkes aynı korkuyla doğuyor. Yok olup gitmek korkusu. Torunum benim sonsuzluğum olacak.
6: Buna izin vermem.
1: Yalvarıyorum, sarılmama izin ver. Sevdiğim adama son kez sarılayım.
6: Dokunmayın lan insana!
3: Eşref Rüya yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Yiyorum o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Reklam. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı. Bankam, bank,
3: sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
8: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Radyo D'desiniz efendim. Aygül Aydın'la günaydın. Şimdi bir rapçi varmış, Kanye West. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin biletli seyirciyle dünya rekoru kırmış. Yaklaşık da 30 milyon dolar brüt gelir elde edip başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere yurt dışından gelen on binlerce turistin de harcamalarıyla birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon dolara yakın katkı sağlamış. Vallahi hani linç yemeyeceksen, başıma bir şey gelmeyecekse, vallahi Kanye West'i ilk kez duyuyorum ya. Yani bilmiyorum, ben mi geriden geliyorum? Hani böyle izledim, biraz dinledim ama hani şarkısını bile söyleyemiyor millet. Enteresan ama tabii ki şöyle bir şey yapmış. Bak bu da enteresan. Yani işine çok değer veren biri. Konserde tüm izleyicilere koltuk numaralarını özel olarak dağıtılan 118 bin senkronize ışıklı bileklik veriyor. İnteraktif şov yaratıyor. Ya tam benim kafadan ha adam. Vallahi adam tam benim kafadan. Görsel şovların ve müziğin ritmine göre eş zamanlı yanıp sönen bileklikleriyle

Seyirci adeta stadyumu aydınlatıyor. Müzik kariyerinin farklı dönemlerine ait parçaların yanı sıra son albümü Bully'den de diyor şeyler söylüyor. Şarkıları hep birlikte söylüyorlar demişler. Enteresan, vallahi güzel. Yani biz bir tantaşçı biliriz stadyum konseri olarak. Hani keyni meyni herkes işine baksın. Biz tantaşçımızı açarız. Biz de gideceğiz stadyum konserine. Bizim neyimiz eksik?

Mesajlar geliyor. Günaydın. Ben sizi Avustralya'dan çok severek dinliyorum. Neşeniz, enerjiniz o kadar güzel ki sizi dinledikçe çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Gönülden çok teşekkür ederim. Adım Gonca. Geçen hafta işimden istifa ettim. Çok sevdiğim kreş öğretmenliğinden. Ne olur benim haritama bakın diyor. Şimdi şöyle bir şey yaptık arkadaşlarım. Son bir post paylaştım Astromatik Instagram hesabında. Onun altına gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki Radyo D'den geldim. Sonra Radyo D'den geldim dediğinizde ben yayın içinde saat 9'a doğru 2 dakika vereceğim size. O postun altından kullanıcı isminizi okuyacağım. Diyeceğim ki bu kullanıcı ismi bana WhatsApp'tan, Radyo D'nin WhatsApp'ından yazsın, onu arayacağım diyeceğim. Bekleyeceksiniz. Canlı yayında bakacağız haritasına. Bir haritaya nasıl bakıldığını ya da bir insana nasıl bir yol olabileceğini de canlı canlı siz de anlamaya çalışın en azından. Doğru kararlar mı alıyorsunuz? Ya da aynı yerde patinaj mı çekiyorsunuz? Az sonra Aygül Aydın'ın konuk olduğu. Ya ya Kanye West'in. Konuk olduğu demek isterdim ama gelse de anlaşamazdık.

Bu arada adam 48 yaşındaymış. 8 Haziran'da doğmuş. İkizler Burcu. Vay arkadaş ya. Bu ikizler burçları çok değişik bir burç kategorisi. Vallahi çok güzel kadınlar da oradan çıkıyor. Zenginler de oradan çıkıyor. Aha da bakın Acun Ilıcılı. Ilıcılı ya. Ay Güney Kore'den yeni geldim de. In English.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
4: Reklam. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Opet doldur gaza,

0: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Pilot garaj yapı
3: ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot garaj yapı ekspertiz.
4: Reklam. Radyo D. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı elindeki telefonu arayanlara gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde

Efendim bugün aynı zamanda Giresun konseri var Tantaşçı için. Ona 3 çifte bir yarışmayla bilet vereceğim. Hazırsanız bir de ona hazırlanın. Bugün bol bol Radyo D dinleyen kazanacak.

Instagram hesabına arkadaşlar, oradaki yazılanlara, mesajlara ve yorumlara gelmeye başlamış. Daha postu 200 kişi beğenmiş. 1000'i geçmeden hayatta başlamayacağım. Ve Tantaşçı konseri içinde güzel bir soru soracağım. O soruyu bilen kişiyi telefonla arayacağım. Telefonla aradığımda bir soru daha soracağım. Ya o işler öyle kolay ulaşılmıyor. Faili bir aşk var benim bu derdime, çaresiz ilaçlar.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Güney Kore'ye gittiğimde en çok gördüğüm şey arkadaşlar bedensel harekete çok önem veriyorlardı ya. Yani gerçekten özellikle bacak hareketleri, kol hareketleri, kas hareketleri. Yani vücudunuzda oturduğunuz yerden kas kazanabileceğiniz fiziksel hareketler çok önemli olarak görülüyor. Ve özellikle orada görüştüğüm doktorun çok önemli bir şekilde yapmam gereken bir hareket olduğunu söylemişti. O da şu, kapıya gidiyorsunuz, kapıya yaslanıyorsunuz. Hani eşik var ya deprem olduğunda girdiğimiz o kapı aralığı. Oraya girip sırtınızı o kapıya verip kollarınızı iki yana açıyorsunuz geriye doğru. Orada kol ve sırt kaslarınızı güçlendiriyorsunuz. Bu sizin duruş bozukluğunuzu da tedavi ediyormuş. Ve 10 saniyede kollarınızın açık bir şekilde beklemeniz gerekiyormuş. Yapın bakalım. Ne yapacaksınız merak ediyorum. Ne kadarınız anladı. İnşallah bu dersten bir şeyler öğrenilmiştir.

Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Önemli olan burada emek verip yayını dinlemiş kişinin haritasını yorumluyor olmak. Düşünsenize saatlerce burada bizi dinleyen insanlara karşı bir ödül mekanizması oluşturmam gerekiyor. Ve diyorsunuz ki Aygül, ben kimi söylediğini duyamazsam bana yazar mısın? Yani bu mümkün değil. O zaman diğer insanların hakkına girmiş olurum. Onlar niye o zaman sonuna kadar yayını dinlemek zorunda hissediyorlar bu ödülü alabilmek için gibi. Yani o yüzden birazcık daha böyle haklı ve huklu haklı gidersek, çok hakkaniyetli olursak çok daha güzel olacak. O yüzden şu an Astronomatik Instagram hesabının altına yorum yazan kişilerden isimlerini şimdi okuyacağım. Diyeceğim ki şu isim, bu isim. 3-4 dakika veriyorum. Eğer bana screenshot, bu benim kendi hesabım Aygül, evet beni söyledin diye Radyo D'nin WhatsApp'ına attıklarında 3 arkadaşımızı arayıp haritalarını, sorularını cevaplayacağım onların. Ve akabinde ilerleyen saatlerde Tantaşçı'nın Giresun'daki konseri için 3 tane kişiye çift bilet vereceğim. Çok güzel bir gün oluyor.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere Saadetdere hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yenibosna Şirinevler Bahçelievler hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Temde Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hastal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Piyasaların 1 Haziran pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.30'luk yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: neydi ya? Optimum hangisi? 35, 55, 65 derece nerede? Hangisi?
1: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Şimdi bakıyoruz, 159 tane yorum var ve içlerinden seçiyorum. Hazırlar mı? Söylüyorum isimleri. Bana isimlerini, kullanıcı adını söylediğim 3 kişi profil ekran resmini atıp 0549-204-0104'e Aygül bu benim diye yazsın. Birincisi Ulku Alttan Tire Bulduk. Birinci kişi

İkinci kişi Reyhan Zeren. Bunları not alın arkadaşlar. Bunlar 5 dakika içerisinde yazdıkları zaman yazacaklar ama yazmadılar. O zaman şey yapacağız, dönüş yapacağız. Büşra'cığım teşekkür ediyorum. Güzeller güzeli Büşra. Kim var? Bir tane daha söylüyorum. Simge Nur Çiftçi. Şimdi bunlar profillerini bana atıyorlar bakalım. Arkadaşlar Instagram profilinizi atacaksınız, WhatsApp değil. Bu ismini söylediğim kişiler bana 3-4 dakika içerisinde benim Aygül bu diyen varsa bana atacak. Ben de onun haritasını yorumlayacağım. 3 kişiyi söyledim. Şimdi 3 tane de yedek söylüyorum. Burcu nokta uslu 07. Bu yedek

Sadece isimlerini söylediğim kişiler bana yazıyorlar arkadaşlar. Ve profil resmini Radyo D'ye atıyor. Instagram. Güzel dostlarım benim. Niye siz anlamıyorsunuz? Bu iş bu kadar zor değil. Niye kaos çıktı? Ay ağlayacağım ya. Ya bir işi beceremedik ya. Çok basit bir kurgu yapalım dedik ya. Ya niye bu kurguyu başaramadınız? Ben anlamıyorum ya. Ha vallahi beni delirteceksiniz ya. Bakayım. Simge Nur Çiftçi atmış. Simge Nur Çiftçi dedim değil mi ben? Ne dediğimi de unutturdunuz bana. İptal edeceğim yarışmayı şimdi. Hadi. Bak benim sağım solum belli olmaz. Şimdi iptal ediveririm ha. İyice karıştı be. Yapmıyorum. Bana ne? Hala bana Instagram şeyi atıyor, profiline atıyor. İnanılmaz. Eller Kadir kıymet bilmiyor anne diye kullanıcı adın mı attın hayatım? Bu, ben buradan senin kullanıcı adını görmüyorum bir tanem. Ha Ülkü geldi, Ülkü. Ay Ülkü hoş geldin. Buldum. Ay tamam oldu. Ülkü'yü tutturdum. Şimdi diğer iki ismi istiyorum. İki isim. Onlar da gelsin. Ülkü bana buraya doğum tarihini, doğum saatini, doğum yerini yaz bir tane. Ben şimdi onun birazdan seni arayacağım. Telefonda konuşacağız.

Arkadaşlar eğer ben söylemeden kendi Instagram profilinizi atarsanız sizi engellerim. Bak ülküyü bulduk. Vallahi engellerim, billahi engellerim. Hiç şakam yok, yaparım bunu. 3 kişiye doğum haritası bakacağız dedik. Ülküyü buldum ya, ülküyü buldum. Diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum zaten. Kim dediğimi de unuttum. Bana ne be. Diğer ikisinden hala 2 dakika veriyorum. Haber yoksa 2 kişi daha seçiyorum. Bulan gelsin, ne yapayım? Şimdi Astromatik Instagram hesabının altına Radyo D'den geldim diyen 3 kişiye doğum haritası hediye edeceğim. Yani onların sorduğu haritalarına göre bir soruyu cevaplayacağım dedim. Simge Nur Çiftçi de geldi. Simge Nur'u da buldum.

0: şimdi önemli bir işimiz var. Simge Nur Çiftçi de okey.
1: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarımı tutamayanlar var. Ama.
0: Simge Nur da okey.
1: Yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor. Nerede trak, orada bırak.

Bir de Ebru MRY. Senin gibiler. Ebru MRY. Ebru MRY'ni arıyorum. Aşk dediğin şeye bak, gülüyorum haline. Aşk dediğin şeye bak, bildiğin bir şey var. Hah, Reyhan Zeren de attı. Tamam, Reyhan'ı da buldum. O zaman yedekler iptal. Orada bırak, nerede bırak, orada bırak. Şimdi ekibi buldum. Tamam, durun. Bu yarışmayı devam ettireceğiz. Herkes dursun. Dur.

0: hayat senin.
1: Arkadaşlar, yarışmamız çok basitti. Astromatik Instagram hesabındaki son postun altına şeyi yazacaksınız. Radyo D'den geldim yazacaktınız. Sonra da benim oradan seçtiğim 3 isim kalkacaktı, şey yazacaktı. Neyse, Allah'tan yaptık, halloldu. Şimdi herkes sakin olsun. Ben eğer usudurursanız birkaç kişiye daha ekleme yapabilirim. Şimdi bir durun. Ben bir haritaya bir bakayım, geliyorum.

0: düşmanlar çatlasın inşallah.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'le aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşı okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, alınan tedbirler ve vatandaşların trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı. Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istenirken, sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi.
3: Radyo D Hava Durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu ve açık 24, İzmir az bulutlu ve açık 32, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır az bulutlu ve açık 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Reklam.
15: Yüz dörtte radyo de.
16: Lean Skin.

0: görürsün şu dönen deli.
1: Reyhan.
2: Efendim Aygül Hanım.
1: Hazır mısın Reyhan?
2: Hazırım.
1: Haritan ellerimde. Reyhan yükselenin ne? Başak mı?
2: Başak.
1: Doğru. Ha, evet. Bakalım kontrol ediyorum. Venüs burcun. Biliyor musun Venüs'ünün ne olduğunu?
2: Hayır.
1: Akrep.
2: Ya.
1: Akrep. Bekle geliyorum.

0: Reyhan, astromatik uygulamasını indirdin mi hiç?
1: Evet evet, kullanıyorum.
0: Tamam, harika. Şimdi senin tabii ki harita dinamiklerine şöyle biraz baktığımızda yükselen burcunun Başak olması hayatın tüm detaylarını ele aldığını gösteren bir karakter oluyor. Ama benim senin haritanda en dikkat böyle çeken şey şu oldu. İnanılmaz derecede satır aralarını okuyan bir kadınsın. Yani her konunun detayını çok ince bir şekilde okuyor ve farkında oluyorsun. Ve şu sıralarda bence sen büyük bir hesaplaşma ya da böyle bir nasıl diyeyim, bir denge kurma dönemindesin. Çünkü niye? Güneşin yay, güneş karşıtlığımız var. Güneşin ikizlerde olmasından kaynaklı. Çalışıyor musun?
1: Evet.
0: Ya yaptığın iş yerinde bir görünürlülük baskısı, insanlar senden bir şey bekliyor ama sen de kendi doğrularınla bu beklentiler arasında sıkışmış hissettiğin, bir resleştiğin süreçler oldu mu bu dolunayla birlikte? Hem aile,
1: hayır,
0: hem iş arasında yaşadın mı hiç?
1: Hayır.
0: Peki şu an kariyerinle ilgili ne yaşıyorsun? Kariyerinle ilgili
1: herhangi
0: büyük bir değişim şey var. İşte orayı, hiç herhangi bir şey yok dediğin yerde çok şey dönüyor şu an. Hiçbir şeyin farkında olmadığını düşünüyorum. Her şeyin orada iyi gittiğini ya da bir şekilde yolunda gittiğini düşündüğüm bir kurgunun içinde yaşıyor olabilirsin. Nacizane, evet, önerim. 15 Haziran ayın tarihinde büyük bir uyanış yaşayacağını düşünüyorum. Orada hiçbir şey düşündüğün kadar iyi gitmiyor. Bu benim tahminim ve öngörüm. Kendi doğrularınla götürdüğün bir yer var. Ama o kendi doğrularının işlemediği, şu an belki idare edildiğin konular olabilir. Burayı çok iyi görebilmen için ne dönüyor arka planda? Bir şeyler dönüyor mu acaba diye sorman gerekiyor. Biraz sen de üstünü örtüyor olabilirsin ama 15 Haziran tarihi senin için bir uyanış olabilir. Şu an böyle hayatında çok önemli, seni kısıtlayan, seni beslemeyen şeylerden kurtulma dönemi diyor harita Haziran ayı için. Bence benim görüşüm o. Bence kariyerinde çok şaşıracağın bir süreç seni bekliyor ama olumsuz değil. Hatta bence ani bir kapının aralanacağı, sana belki daha faydalı olacak bir teklifin gelebileceği durumlar da olabilir. Mesleğin nedir?
1: Hastanede çalışıyorum. Tıbbi sekreter.
0: Yaptığın işle ilgili mesela şu

0: olabilir. Genelde bu haritalarda ne görüyorum? Çalıştığın doktordur, işte çalıştığın bir kişidir. Aniden onun kariyerinde bir değişim olur ve şaşırtıcı bir şekilde senin bir yere geçiş yapıyor olman gerekir ve bunu sen son dakika öğrenirsin gibi. Konulara karşı önünde 15-20 günün var diyelim. Sen biraz daha böyle şey olabilirsin. Bir duy bakalım etrafı neler oluyor. Ben sen böyle bunlarla çok ilgilenen belki biri değilsin. Güneşin yayı olduğu için çok iyimser bir kadınsın. Kim ne yapıyorsa yapsın dersin. Ama orada arkada dönen bir şeyleri biraz oku bence. Tavsiyem o yönde. Orası bangır bangır ışıklar orada yanacak. Bilmem seni de seçiyor olmam tesadüf olduğunu düşünmüyorum Reyhan. Ne
1: çok
0: dersin?
1: Teşekkür ederim.
0: Bence çok tesadüf değil gibi görünüyor. O yüzden belki de benim bunları söylemem gerekiyordu. Senin duyman bir 15 gün iyi bir şekilde bu maça hazırlanman gerekiyordu gibi düşünüyorum. Bizi gelişmelerden haberdar et. Haziran'ın sonunda da kazançlarını arttıracağını düşünüyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Görüşürüz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ ol.

0: Günaydın Aygül abla.
1: Heyecanlı mısın?
0: Ay çok heyecanlıyım ben. Her gün seni dinliyorum.
1: Senin de mi yükselen burcun Başak?
0: Evet.
1: Allah Allah, bugün de ne hikmetse yükselen Başaklardan yana şansım açık.
0: Evet, Başaklar bugün şanslı galiba.
1: Güzel güzel, Başaklar için çok daha güzel şeyler olacak. O zaman bekle, iki dakikaya geliyorum. Sen sorunu hazırla.
0: Tamam. Bekliyorum.

0: Simge Nurcuğum, kaç yaşındasın? Nereden arıyorsun? Çalışıyor musun? Tanıt kendini bakalım.
1: Aygül ablacığım, ben Bursa'dan arıyorum.
0: Tamam.
1: 27 yaşındayım.
0: Evleniyor musun? Evli misin?
1: Evleniyorum.
0: Peki. Evet. Evleniyorsun.
1: Seninle daha önce de görüşmüştük ben. Baktırmıştım daha önce haritama.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: 8-9-10 Haziran ne yapacaksınız oralarda? Var mı bir
1: vallahi
0: aksiyonunuz?
1: Vallahi oralarda biz ev taşıyoruz, ev yerleştiriyoruz.
0: İyi, o zaman dövüşmeyin o günlerde bir tane, tamam mı? O günlere
1: tamam.
0: Dikkat ediyorsun. 8 Haziran civarı transit Mars senin natalına sert bir kare yapacak. Burada da böyle çok beklenmedik senin sınırlarını zorlayan bir gerilim hattı olabilir. Orada iyi bir sınır çizmen gerekiyor. Tartışmak ya da ben buyum dediğin, şimdi sen 99'lusun, 99'lu ve 2000'lilerde gördüğüm en önemli özellik ben buyum yönlerini ortaya koyup bir yanda da çok enteresan bir şekilde evlenim, yuvam olsun, kocam olsun, ailem olsun duygusunu da güçlü yaşayan insanlar. Onlar böyle aile duygusunu gerçekten seviyorsunuz. Hani burada artık sen eski sen değilsin ve senin bir sınırların var. O sınırları aşılmaması gerektiğini, o 8, 9, 10 Haziran'a dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Orada ani kopuşlara tamam. Gitmemeye, yıkıcı davranmamaya dikkat edeceksin. İlişkinde hiç böyle çok stres atlattığın bir süreç ya da bir tarih oldu mu? Böyle ya yaşadım işte bir şey ama böyle çok da önemli değildi dediğin.
1: Yani evet, bu süreçte özellikle ya, böyle
0: zaten
1: çok
0: olur hani... zaten olur nişan evet. Süreci nedir ki, hepimiz birbirimize gireriz nişan süreci gerçekten çok zor bir süreçtir, oraya geçebilmek ayrı bir strestir tabii ki, katılıyorum ama
1: çok büyük bir şey olmadı
0: karşı
1: diyebiliriz.
0: Tarafın burcu ne?
1: Karşı aslan, yükselen akrep.
0: O çok güzel, harika, süper, çok iyi anlaşırsınız. Harika görünüyor. Sadece 8-9'a dikkat edeceksin. O tarihler senin için çok önemli tarihler. Eğitimle ilgili yapmak istediğin bir şeyler varsa, kariyerinle ilgili aynı zamanda planladığın konuların varsa, bilmiyorum, iş çalışıyor musun?
1: Evet, çalışıyorum. İşle... Muhasebeciyim. İnşallah düğünden sonra böyle bir eğitimlere girişmek istiyorum.
0: Burada çok güzel kariyerinle ilgili hedeflemen gereken şeyler var. Bence mutlaka yapmalısın. Hatta bence ilerleyen yıllarda kendi işini kuracağını düşünüyorum. İnşallah en güzelini yaparsın, başarılı olursun diyorum. Çünkü sen kendi ruhunun liderliğini taşıyan birisin. Bol şans diliyorum hayatım sana.
1: Çok teşekkür
0: kendine
1: ediyorum.
0: Çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.
1: Görüşürüz.
0: Ve son kullanıcımız, son müşterimiz, son dinleyicimiz, artık ne diyorsanız. Bak ne güzel oldu, böyle kısa kısa artık radyonuzda, radyo dev farkıyla böyle tak tak tuk tak tuk bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İşte radyo D'nin farkı burada var. Nerede? Güney Kore'yi görmüş kaç tane radyocu var? Bak kaç tane... Korece dili bilen kaç radyocu var? Kaç? Hem astronot, hem Kore görmüş, geçirmiş. Ya, şomina, şimdi var şomina. Kimse bilmiyor diye ben de sallıyorum. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Şimdi geriye kaldı. Bir tanecik takipçim kaldı. Dur bakayım, Ülkü. Geliyorum Ülkü, bekle.
2: Kişinin ailesi iş. Öyleyse çalış.
0: Şimdi bir şeyin haritasını gireyim. Ülkü'nün haritasını gireyim.
2: Ya ruha dalış. Elem terefiş. Sınıf.
0: Bundan sonra bunu daha sık yapalım. Ne dersiniz? Bence böyle güzel yani. Siz, ama siz söyleyin şimdi. Geri bildirim verin. Mesela birilerinin hayatını dinlemek sizin sıkıyor mu? Süresi sıkıyor mu? Merak ediyor musunuz? Siz de söyleyin. Bu sizin için de bir deney gibi oluyor mu mesela? Mutlu oluyor musunuz? Ya da yok Aygül, sıkılıyoruz diyorsanız. Direkt cayırma. Vallahi.

efendim az sonra. Tantaşçı'nın Giresun'daki konseri için 3 çift bilet dağıtacağım. Hey güzeller güzeli. Hey Giresunlular. Esah mı yani?

Arkadaşlar, Güney Kore kankim geldi. KNK'm geldi. Onu görünce bir yer dağınık mı diye düşünüyorum. Böyle şu an etrafımda ne varsa toparlayasım geldi. Gerildim yine. Şuna, şu var yanımda. Gülbi tombu var. bir boş bardak var. O kadar.

Kadını görünce otomatikman düzenlenmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten. Yani böyle diş fırçamın sesinin nereye gittiğini falan tespit ediyordu. İnanılmazdı.

0: Bana diyor ki, benim diş fırçamı sen çantana koymuş olabilir misin dedi. Ben de ne alaka canım, ne yapayım diş fırçasını dedim. Sonra yayına geldim, burada ruju çıkartıyorum çantanın içinden. Bir baktım yeşil diş fırçası benim makyaj çantasının içinde. Kim koydu bunu buraya? Benle hiçbir alakası yok. Arkadaşlar, mesajlarınız geliyor. Hiç Güney Koreli, Güney Kore gören radyocu tanımamıştım Aygül demiş. Canım ne demek? Ben de sizin için Güney Koreleri gördüm.
1: Nerede trak? Orada bırak.
0: Gerçekten bakın, mükemmel bir geziydi. Selinciğim, Gülbitom, ahan da Selin'im de geldi. Yani ben bu üçlüyle Fizan'a bile giderim. Ama bu üçlüyle giderim. Hani Gülbitom'la gidersiniz ama çok aşırı derecede düzenli olmanız gerekiyor. Arkadaşlar, şoför bekliyor, tamam mı? Şoför böyle ter akıyor. Ne yaptı biliyor musunuz? Kabin valizini açtı. Ben böyle inanamıyorum, izliyorum. Kabin valizini açtı. Kabin valizinde her şey sağlı sollu toparlanmış. Kabin valizinin içindeki kemeri özel olarak taktı. Sonra da kabin valizini kapattı. O sırada benim kabin valizimin dışından oğlana aldığım tişört filan sarkıyor. Ben adam bekliyor ve hızlıca gitmemiz gerekiyor diye ben kabin valizini kucaklamış kalkmışım. Ama kafasında şapkası, şeyde kabin valizini açmış, şeyini içindeki askısına kadar takıyor. İnanılmazdı. Ben dedim ki, ben ne izliyorum şu an? Bu sırada benim saç baş almış başını gitmiş. Ben kucağımda kabin valizi. Adam arkamdan diyor ki, bu sizden mi düştü? Yok tabii, benden. Kimden düşecek? Benden düşer. Senin sonun olacak. Allah'tan Selinciğim vardı. O da Koç burcu. Biz iki koç. Bir konuda bir şeyler halletmeye çalıştık sağ olsun.

0: Ben cips yemem. Evet, ben sağlıklı cipsler aldım. Bak, beni tanıyan tanıyor. Vallahi bak, biliyorsunuz, helal olsun. Ben hiç cips yemem. Ben sağlıklı cipsler buldum. Ben gitmişim havyarlı cips almışım. Biraz karnımız acıktı. Dedim ki bak, ben bir cips aldım. Bu cipsin bir tadına bak. Ben de hiç sevmem havyar, işte istakoz, neydi o diğer adı onların. Oy, o kadar hiç sevmem ki. Bir cipsi attım ağzıma, böyle midem yerinden oynadı. Radyo D'desiniz efendim. Lean Kozmetik'in sunmuş olduğu Aygül Aydın'la Günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan Giresun Tan Taşçı konser biletleri geliyor. Hazır ol.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Opet doldur kaza.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı daha gün başlamadan yorulanlara gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içi.

Efendim şimdi 3 kişinin haritasına bakacağız dedik ya. 2 kişinin baktık. Şimdi geriye Ülkü kaldı. Ülkü, seni arıyorum hayatım.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ülkücüm nasılsın?
1: Teşekkür ederim Aygül'cüm. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim hayatım. Ya Ülkücüm 84 doğumlusun. Ne konuşalım ki? Senle dertleşelim biz ya.
1: Bence de, değil mi?
0: Lazım. Yani 84'lülerin bu garibanlığı ne olacak? Anamıza ya. Ana oluruz, babamıza baba oluruz. Yani
1: değil mi ya? Ben de diyorum hani ya, ben de herhalde böyle sadece.
0: Yok hayatım, 84 kuşağı böyleyiz biz yani. Çok enteresan. Bunların ebeveynleri olarak doğmuşuz biz. Ailenin kurtarıcısıyız, evet. sanki ne oluyorsa hiç çocuk olmayı bilememişiz.
1: Evet, maalesef.
0: Konuş.
1: Ya böyle şey gibi, hani her şey sende bitiyor. Her evet. şey sonunda sen, her şey senin elinden geçmek zorunda.
0: Sanki hep sen suçlusun.
1: Evet.
0: Neyse.
1: Hep suçluyuz zaten.
0: Çalışıyor musun?
1: Evet, yani kendi atölyem var. Resim atölyem var.
0: Ay ne güzel.
1: Var.
0: Ay ne güzel. Sen bir sanatçısın
1: yapıyorum.
0: O zaman. Ressamsın.
1: Evet.
0: Ay harika.
1: Evet.
0: İşte 84'lerin en büyük problemi dolu dolu söyleyemiyor. Acaba en iyisini ben yapıyor muyum ki adım bu olsun diye endişe ediyor.
1: Evet, ben diyemiyorum.
0: Diyemiyorsun.
1: Onu mesela.
0: Ben kendimden biliyorum. Ben de Türkiye'nin en iyi astrologlarından biriyimdir mesela. Ama
1: evet, öylesin.
0: Hala,
1: en iyisisin.
0: Evet hayatım, bak ama birbirimizi güzel bir övelim. Sen beni öv, ben. Sen de en iyi ressamlardan birisin hayatım.
1: Ay canımsın, çok teşekkür ederim. Sen de en iyi astrologsun. Ben seni ilk gördüğüm günden beri takip ediyorum.
0: Ama
1: o astromati ilk indirenlerden biri benim.
0: Sağ ol hayatım. Ama işte diyemiyoruz. 84'lülerin bataklığı bu. Kendimize inanmayı öğrenmek ve bunu seslendirmeyi öğrenmemiz lazım. Hiç problem değil.
1: Gerçekten.
0: Hiç problem değil. Ama senin şimdi önümüzdeki günlerde çok önemli Satürn'ün senin natal Jüpiter'ine bir kare açısı olacak. Bu da hayatındaki önemli sorumlulukları böyle gözden geçireceğin bir dönemi anlatıyor. Özellikle yeni bir şey mi tasarlayacaksın ya da yeni bir oluşuma mı gidiyorsun bilmiyorum. Ama
1: yani atölyede yenilikler düşünüyorum, evet.
0: Yeni bir proje, yeni bir anlaşma, yeni bir işbirliği. Yani sana o kadar iyi gelecek ki bu Haziran. Diyeceksin ki
1: inşallah.
0: Haziran'ın sonundan sonra Aygül bana bunu demişti diyeceksin. Hayatında çok başka bir döneme gideceksin ama 8-9 Haziran'a dikkat et. Orada bir Mars karşıtlığı yaşayacaksın. O tarihlerde biraz elindeki planlar istediğin gibi gitmeyebilir. Hemen motivasyonunu düşürmemeni tavsiye ediyorum. Ama sen zaten ne olursa olsun küllerinden doğan da bir enerjiye sahipsin. Biraz olsun iyi bir şekilde böyle kariyerinde iyi adımlar atacağın, ortaklıklar da kurabileceğin başarılı bir dönem 31 Haziran'dan sonra olacak. Çünkü Jüpiter Aslan'a geçiyor.
1: Inşallah.
0: O en çok bize yarayacak hayatım. Bol şans diliyorum. Güzel olacak.
1: Sana da.
0: İnşallah. Kendine çok iyi
1: çok
0: bak.
1: Çok teşekkür
0: görüşürüz.
1: Ederim.
0: Bay bay. Böyle 84'lüler, 85'liler, mesela şu an 85'liler de çok büyük bir savaş veriyor arkadaşlar. Onlar için de çok kolay bir dönemden geçmiyorlar. Onlar da evlilik ve ilişkilerinden biraz sınanıyor olabilirler. 86'lılar da bir mukabele öyle. Özellikle şu an 86'lılar yay dolunayını yaşadı. Onlar da biraz gelgit yaşıyor olabilirler. Olur, hayat bu, her şey olur. Her şey olduğu gibi de bir güzel geçer, unuturuz. Gider. Çok seviyorum bu şarkıyı. Ayşegül Aldinç söylüyor. Yalnızsın.

bir soru soracağım. Yayını dinlemiş olanların cevap verebileceği bir soru olacak tabii ki. 0549 204 0104'e sorduğum sorunun cevabını yazan 3 kişiye Giresun'da Tantaşçı konser bileti veriyorum. Hadi bakalım.

Biraz sorunun zor olması gerekiyor. Sizlerden istiyorum. Ben az önce hangi üç arkadaşımın haritasına baktım. Kızlardan üçünün isminden bir tanesini bana WhatsApp'tan yazacaksınız. 0549-204-0104. Tantaşçı konser bileti az sonra geliyor.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.30'luk yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: lan.
1: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.

Evet efendim. Hazır mıyız? Az sonra açıklıyorum yarışmayı kazananları. Bakalım kimler kazandı? Birazdan açıklıyorum.

Ya şimdi Yunus Emre yazmış, diyor ki kıyamam. Aygül diyor. Var ya diyor, senle sokakta şurada burada tartışan kim varsa yandı vallahi. Ne kadar çok sevenin fanım var. Masum bir espri yaptım, deminden beri gömdüler beni, perişan oldum diyor. Hayatım bak, kadının biri Büyükçekmece sahilde beni oturduğum masadan kaldırmaya çalıştı. Ve ben sadece, kadın o kadar zorbaladı ki beni ve ben şaka yapıyor, hala şaka yaptığını falan sanıyordum. Sonra dedim ki madem öyle, direkt bana dediler ki ihlal mihlale giriyor. Ben dedim direkt dedim denizi bir çekim dedim. Deniz kenarını şöyle bir çekim dedim. Ben story'imde paylaştım. Hala da o mekandayım bu arada. Mekanı da paylaştım. Yunus Emre'cim, Allah seni inandırsın. Polisten önce takipçilerim geldi. Beni olay yerinden almaya, kadın da kime bulaştığını şaşırdı. Dedi ki ben nereden geldim, nereden düştüm diye. Böyle çok sessiz sessiz dururlar ama bana karşı oluşabilecek herhangi bir şeyde korkunç bir görünmez şeyimiz vardır. Link hattımız vardır. Böyle inanamazsınız, şok olursunuz. Hani reisimin dediği gibi milyonları sokağa indiririm. Altta kalır yanımız yoktur evelallah. Neyse, şimdi Giresun biletlerimizi açıklıyorum. Bir tanesi Tuğrul. Tuğrul Bey. Ülkü, Reyhan, Simge. İlk sen yazdın. Tebrik ediyorum seni. İkincisi Akile Avcı. Saniyesinde, dakikasında yazdın. Seni de tebrik ediyorum.

Ve üçüncüsü Özlem kazanmış. Özlemcim, şimdi sizlere yine de yazıyorum ki karışıklık, isim karışıklıklarına gitmesinler. Ayşegül diyor ki, Aygül, radyo ödüllerine seni aday göstermediklerinde yaptıklarımızı anlat. Yunus Emre onu da öğrensin diyor. Yunus Emre'cim, bizim için ödül törenini baştan düzenlediler. Bir tanesine de aday koymamışlardı beni. Onu da yaptırmadılar. Bu yıl düzenlenmedi, düşün. Öyle işte Yunus Emre.

Aygül'cüm diyor Yunus Emre'ye, diğer yaptığımızı da anlattın mı? Bir de diyor restoran olayımız vardı. Hayatım, her şeyi anlatıp Yunus Emre'yi korkutmayalım.

Resmiye yazmış. Burç yorumlarınız var mı diyor. Resmiyeciğim, burç yorumlarım var. Resmi olarak YouTube'umda. YouTube'uma bak. Bir de burç yorumlarıyla niye uğraşıyorsunuz anlamıyorum. Astromatik uygulaması diye bir gerçekliğiniz var sizin bu hayatta. Böyle bir şansınız var ya. Gerçekten bir astroloğun elinden çıkmış bir uygulamanız var ya. Dünyada bir astroloğun yapmış olduğu bir uygulama yok arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir şeyi söylüyorum. Yani herkes ticari amaçla güderek yapıyor zaten bu işi. Ama bir astroloğun arka planda eline attığı böyle güvenilir bir uygulama Türkiye'de henüz, bırak dünyada, yapılmamış. Bunun niye tadını çıkartmıyorsunuz? Lütfen.

Efendim, ne dedik? Sabah biraz konusunu açtık. Bugün birazcık daha bundan söz edeceğim. Bu sabah araba sürerken kendi kendime düşündüm. Dedim ki hani 35'e yolun yarısı derler ama bana sorarsanız 40. 40 yaşımdan sonra en net gördüğüm, gözlerimde böyle içimde, ruhumda hissettiğim hayatın hiçbir zaman bizim yaptığımız planlara göre ilerlemediği olduğu. Planlar yaparken Allah'ın öyle güzel planları varmış ki bazen bir sabah her şey değişiyor, bazen bir insan geliyor ve bütün bakış açını dönüştürüyor, bazen de hiç geçmez dediğin şey sessizce geçip gidiyor. Şöyle dönüp bir baktığınızda yaşadığınız şeylere çok daha iyi anlarsınız. Zamanla her şeyin gerçekten geçtiğini öğreniyorsunuz ama işte delip geçtiğini de görüyorsunuz. Kırgınlıkların, özlemlerin, bekleyişlerin. Ama insanın kendine yaptığı haksızlık işte o kolay geçmiyor. Bu yüzden artık kimse için kendinizi ihmal etmemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Biraz hayatın felsefesini bunu oturtturmanız gerekiyor. Anın tadını çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiğiniz an hayat çok başka akıyor zaten. Çünkü hayat bir gün dediğimiz şeyleri bazen hiç getirmiyor. Ve hatta daha acısı o çok geç artık dediğiniz yer ve nokta çok acı verici ya. Yani ben o noktayı böyle artık çok geç dediğiniz yer çok bence acı verici buluyorum. O yüzden ertelediğiniz kahkahalar, gitmediğiniz yollar, sarılmadığınız insanlar bir süre sonra sadece içinizde kalan bir hisse dönüşüyor. Hayat sizi bazen hiç gitmek istemediğiniz yerlere götürüyor ama orada bile sana kendini anlatan bir ders veriyor. Ne olursa olsun ve ne yaşarsan yaşa, o dersi bir şekilde alıyorsun ve almak zorunda kalıyorsun. Her kayıp da bir eksiliş değilmiş, onu görüyorsun. Bazı vedalarda insanı küçültmüyor. Tam tersi, bazı vedalar insanı büyütüyormuş. Vazgeçebilmeyi becerenler bunu anlayabilir sadece. Eskiden her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırdım. Şimdi de akışında bir bilgeliğin olduğuna çok kalben inanıyorum. Çünkü ne zaman ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. İnsan yaşadıkça daha güçlü değil, bence daha gerçek oluyor. Buna çok daha kalben inanıyorum. Daha az rol yapıyor, daha az açıklama yapıyor. Kendini yoran kalabalıklardan uzaklaşıp ruhuna iyi gelen şeyleri seçiyor. Yani özetle belirli bir yaş döngüsünden sonra anladığınız, hayat kusursuz olmak zorunda değil. Kendinizi tüketmeyin arkadaşlar. Hissederek yaşayın hayatı. Çünkü günün sonunda geriye kalan ne kadar haklı olduğunuz değil, ne kadar gerçekten yaşadığınız kalıyor. Kendinizi tükettiğinizde kimse size ödül vermeyecek. Vermiyor da günün sonunda. En büyük ödül sizsiniz. Sizleri seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sabır.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşı okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, alınan tedbirler ve vatandaşların trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı. Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istenirken, sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi.
1: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, hani?

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. 2 Haziran Salı gününde Radyo D'de yine buluştuk. Öğleden önce ben Aykut Balcı. Mikrofondayım gün ortasına doğru. Popüler müziğin başarılı isimleriyle birlikte ilerliyoruz. Ufak bir hatırlatma, bu hafta yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bizi dikkatli takip edin. Sürpriz hediyeler, konser davetiyeleri ve çok daha fazlası için kulağınız dikkatlice burada Radyo D'de olsun. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Bugün 2 Haziran Salı ve dünyada kutlanan eğlenceli ilginç günler takvimimize az önce göz attım baktım. 2 Haziran işten erken çıkma günü olarak kutlanıyor. Belki bugün biraz erken çıkıp kendinize zaman ayırmanın günüdür diyebiliriz. Çünkü bazen verimlilik biraz durabilmekten geçer. Bunu dikkate alın lütfen. Bugün patronunuzdan belki izin alabilirsiniz, şefinizden. 2 Haziran işten erken çıkma günü şimdiden kutlu olsun. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'desiniz. Birazdan yine harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Sefo ve İrem Derici senden kalan

0: Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Tantaşlı stadyum konserleri için geri sayım devam ediyor. Heyecanla ve merakla bekliyoruz. Biz de 5 ve 6 Haziran'da Giresun Çotanak Stadyumu'nda olacak Tantaşlı ve 12-13 Haziran'da da İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda harika 4 konsere imza atacak. Bu özel stadyum konserleriyle Tantaşlı çok sevilen şarkılarını dev bir sahne prodüksiyonu eşliğinde hayranlarıyla buluşturuyor. Ve Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda bu konserlere davetiyeler de yine burada Radyo D'de sizi bekliyor. Kaçırmayın.

Dünya ünlü Eyfel Kulesi'ni biliyorsunuz. Eyfel Kulesi'nin orijinal merdivenlerinden 14 basamak Paris'te düzenlenen açık artırmada tam 450 bin euroya satıldı geçtiğimiz günlerde. 1889'dan kalan bu parça bir zamanlar Eyfel Kulesi'nin ikinci ve üçüncü katlarını bağlıyormuş. Yani bazen birkaç paslı basamak bile tarihin parçası olabiliyor. Böyle dünya kadar para edebiliyor. İyi para vermişler. Nasıl değerlendirecekler bilmiyorum. Radyodaydınız. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. T-Mix.

0: Türk pop müziğinin başarılı isimleri burada radyodaydı. Bizimle buluşmaya devam ediyor. Az sonra geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.840 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.53'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.700, çeyrek altın 11.362 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Emre Fel, bir güldün.

0: reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot.

0: sıradaki şarkı mesajı yazıp göndermeye cesaret edemeyenlere gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Ön bizim için

bırakma konusunda bilim insanlarının yaptığı önemli bir araştırma var. Sigara bağımlılığını manyetik dalgalarla durdurmaya çalışıyorlarmış. Amerika'da yapılan yeni bir çalışmada beynin karar verme bölgesine elektromanyetik uyarılar verildi ve sonuç katılımcılar daha az yoksunluk hissettiler ve günde ortalama 11 sigara daha az içtiler. Araştırmacılar şimdi aynı yöntemi alkol ve diğer bağımlılıklar içinde işe yarayıp yaramayacağı konusunda incelemeler yapıyorlarmış. Önümüzdeki günlerde bakalım bu konu daha da netleşir diye düşünüyorum. Sigara sağlığa zararlıdır.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: En iyi 20 parçanın geri sayım heyecanını her cumartesi Radyo T'de Fatih Uslu ile birlikte yaşıyoruz. 20 parça yarışıyor ve biz de takip ediyoruz. Eğer kaçırdıysanız radyot.com'dan podcastler bölümünden de yeniden dinleyebilir. Tekrarını dinlemek isterseniz de pazar günleri saat 12'de Fatih Uslu ile Top 20'yi takip edebilirsiniz. Çok daha fazlası için de yine podcastlerimiz radyot.com'da sizi bekliyor.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Merakla beklenen korku filmi Backrooms, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 81.5 milyon dolara hasılata ulaştı ve korku filmleri arasında tüm zamanların en iyi 5. açılışına imza attı. Obsessions'ı 3. hafta sonunda performansını artırmayı başararak 26.4 milyon dolarla 2. basamaktaki yerini korudu. Star Wars evreninin yeni filmi ise 2. hafta sonunda yaklaşık %70 düşüş göstererek 25 milyon dolarla haftayı 3. basamakta kapattı. Dünya genelinde 846 milyon dolara erişen Michael, 11.7 milyon dolarla 4. sırada kendine yer bulurken, haftanın bir diğer yeni filmi The Breadwinner'sa 7.5 milyon dolarla açılışını 5. sırada gerçekleştirdi.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj.

Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha merhaba. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu hafta boyunca kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Bizi dikkatli takip edip sosyal medya hesaplarımızı da takibe almayı unutmayın. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

İnsansı robotlardan çok sık bahsetmeye başladık. Artık sadece yürüyüp koşmuyorlar, vardiyada çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir teknoloji şirketinin geliştirdiği bir robot tam 20 saat boyunca hiç durmadan çalışmış, 20 binden fazla paket işlemiş ve her paketi de ortalama 2.6 saniyede kontrol etmiş. Üstelik robotlar birbiriyle konuşmadan görsel ve fiziksel sinyallerle koordinasyonu da sağlıyor. Önümüzdeki dönemde bu tip haberleri çok daha sık göreceğiz gibi gözüküyor. Gün ortasına doğru ilerliyoruz. Burası Radyo D.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Birazdan yine süper bir parça burada olacak. Burada kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yunus Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Bravo Vodafone.
5: Pilot garaj oto ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot garaj oto ekspertiz.
0: Reklam.

milyon doların altında bütçeyle çekilen bir film var. Şimdi ise gişede tarih yazmaya devam ediyor. Bu bir korku filmi, ismi Saplantı. Sadece 2 haftada 39 milyon dolarlık bir hasılata ulaşmış. Üstelik eleştirmenlerden %95 Rotten Tomatoes puanı almış durumda. Ve film böyle devam ederse Blair Cadısı Paranormal Aktiviteden sonra 100 milyon doları geçen en düşük bütçeli korku filmlerinden biri olacakmış. Dikkat çekmeye devam eden filmlerden biri. Sinema dünyasının önemli haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyoda edesiniz.

Bilim insanları ilginç bir dipnot paylaştılar geçtiğimiz günlerde. Paylaştığınız fotoğraflar sadece yüzünüzü değil, parmak izinizi de gösterebilir diyorlar. Uzmanlara göre yakın plan ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan parmak izi detayları teorik olarak çıkabiliyor. Yani artık sosyal medyada sadece ne paylaştığınız değil, ellerinizin nasıl göründüğü de çok çok önemli olabilir. O yüzden biraz daha dikkat etmekte yarar var. Yani böyle elimizi nereye koyacağımızı bilemiyoruz tabii bazen fotoğraflarda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlginç haberlerden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D'de az sonra harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.995 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.53'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.695, çeyrek altın 11.352 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos, beni al. Beni.

0: Servis.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Bank

Hafta boyunca sürprizler yine Radyo'da Ede devam ediyor. Konser davetiyeleri, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takibi alır ve WhatsApp hattımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Sürpriz hediyeler kazanma şansınız olabilir. Burası Radyo'da, Radyo'da Ede kazanmak çok kolay.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Ben Aykut Balcı, mikrofondaydım. Hepinize çok güzel bir salı günü diliyorum bir kez daha. Kulağınız dikkatlice gün boyunca da burada Radyo D'de olsun. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada buluşacağız ve harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerleyeceğiz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Hoş geldin.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Dote. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Şansa kalmaz işin.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Bu arada Radyo D ayrıcalığıyla 5-6 Haziran tarihlerinde Giresun Çotanak'ta Tantaşçı yine sevenleriyle buluşacak, gerçekleştireceği konseriyle. Bu konsere özel günün şanslı iki ismi sevdiği bir kişiyle gidebilir. Beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli.
1: Gözlerim seni ararken biliyorum çok mutlusun.

hafta ortasında ilk yarı salı günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli günler, tam da bayram ertesi böyle. Artık yeni haftaya adapte olma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor çoğumuz için. Biz de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu arada Radyo D'de aynı zamanda hafta boyu ve gün içi kazandırmaya devam ediyor. 5 ve 6 Haziran'da Giresun Çotanak Stadyumunda Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda Tan Taşçı çok özel bir konser gerçekleştirecek. Ve bu konsere de günün şanslı iki ismi sevdiği bir kişiyle gidebilir. Bu elimdeki çift kişilik iki davetiyenin sahibi olabilmek için yapmanız gereken çok kolay. 0549-204-0104 Radyo D WhatsApp attı. Bunu kaydedin, bir de sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Kulağınız dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinleyin.

0: Şahit'le geride bıraktık. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.935 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.51'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.694, çeyrek altın 11.351 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opet doldur kazan.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Merakla beklenen korku filmi Backrooms, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 81.5 milyon dolara hasılata ulaştı ve korku filmleri arasında tüm zamanların en iyi 5. açılışına imza attı. Obsessions'ı 3. hafta sonunda performansını artırmayı başararak 26.4 milyon dolarla 2. basamaktaki yerini korudu. Star Wars evreninin yeni filmi ise 2. hafta sonunda yaklaşık %70 düşüş göstererek 25 milyon dolarla haftayı 3. basamakta kapattı. Dünya genelinde 846 milyon dolara erişen Michael, 11.7 milyon dolarla 4. sırada kendine yer bulurken, haftanın bir diğer yeni filmi The Breadwinner ise 7.5 milyon dolarla açılışını 5. sırada gerçekleştirdi.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo D.
2: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
8: Pilot garaj şoto ekspertiz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Müziğin ve eğlencenin frekansında Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Beklenen an geldi. Zaman Stüdyo D zamanı. Nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum. Hani yıllardır kalemiyle de aynı zamanda gündem oluşturan ve hayvan dostları için verdiği mücadeleyle fark yaratan, şimdi de yeni single'ıyla da bizlerle buluşan ve uzun süredir de vokal kimliğiyle de adından bahsettiren 10 parmağında 10 marifet sevgili Ömür Gedik şu an Radyo D'de, Stüdyo D'de. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum.
0: Ya ben de aynı şekilde, enerjinle stüdyoyu doldurdun. Ne güzel sarı sarı, tam böyle yazın renkleriyle buradasın.
1: Bugün biraz güneş gibi giyinmişim değil mi?
0: Evet, yaz evet, renkleri. Güzel.
1: Evet, güneşi görünce bir türlü gelemedi ya hani yaz. Bugün ama gelince de şikayet edeceğiz. Ben hemen başladım biraz şikayet etmeye.
0: Ben çok yazın geldiğini o kadar iyi hissediyorum ki şu an klima çalışmıyor stüdyoda. Gerçi ben, senin işine ben, geldi
1: evet,
0: bu olay.
1: İşime geldi çünkü klimadan hemen hasta oluyorum. Öyle bir problemim var. Belki de hani içeri girerken ya klima bozulsa demedim ama. Klimayı kapattırabilirdim.
0: Duaların kabul oldu. Hiç akıllanası yok.
1: Evet.
0: Akıllanmıyor mu?
1: Valla sözlerini ben yazmadığım için onu tamam. Milat'a soracağım. Hiç akıllanası yok ama tabii herkes için söylenebilecek bir cümle. Kendim için de zaman zaman söylediğim cümlelerden bir tanesi. Her insan hayatının bir döneminde hiç akıllanasım yok demiştir eminim.
0: Dedin ya sözlerini ben yazmadım diye. Evet. Sonuç itibariyle sözlerini sen yazmıyor olabilirsin ama senin için biçilmiş bir kaftan olarak sana geliyor.
1: Evet evet. Zaten ben ona inanıyorum. Şarkıların hani insanlarla buluştuğunda bir şekilde bir nedeni vardır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şarkının sözlerini de çok sevdim. Hani böyle biraz atarlı giderli cümleler de var içinde. Zaten o çok sevdiğim ve ben yazsam da bir kısmını evet böyle yazardım dediğim şarkılardan bir tanesi.
0: Şimdi hiç akıllanası yok sadece bir aşk şarkısı değil. Aynı zamanda böyle insanların yanlış seçimleri konusundaki zaaflarını anlatan bir şarkı.
1: Ama çok da eğlenerek anlatıyor ya. Hani bizde hep öyledir ya. Böyle kötü bir şey de böyle eğlenerek.
0: Sence insanlar bu kalplerini mi dinliyor yoksa böyle kırılacaklarını, bunu da çok iyi böyle bence aşkı da hisseden ve deneyimleyen biri olduğun için kırılacaklarını bile bile bir hikayenin içine mi yürüyor diye desem.
1: Hayat böyle bir şey zaten. Yani kırılacağımızı bile bile bir
0: hikayenin kalemde güçlü birine bu güzel bir soru çünkü.
1: İçine girdiğimiz zaman o bir hikayeye, bir romana, bir kitaba dönüşüyor. Hayatın evet. Bir kitap haline geliyor. Öbür türlü çok sıkıcı olur gerçekten de. Her şeyin mükemmel olduğu, tek bir çizgide gittiği bir hayat ben düşünemiyorum. İşte inişleri çıkışları olacak. Her inişten sonra da güzel bir çıkış olursa
0: çıkış olacak.
1: İşte o zaman mutlu oluyoruz. Zaten hayatın anlamı bu.
0: Şimdi sen gelmeden bilgiler geldi. O kadar
1: geldi bakalım.
0: Ya çok güzel projelerim var. Yazla beraber evet. Yazıda konuştuk ya, konserin gerçekleşecek Harbiye'de.
1: Aslında benim konserim değil.
0: Haciko olacak
1: Haciko'nun.
0: Orada.
1: Ben sadece tek bir şarkı söyleyeceğim. İki şarkı söyleyeceğim. Sezen Aksu şarkılarının üçüncü konseri. Senfoni ile sahneye çıkacağım. Bu benim için çok özel. İlk defa bir senfoni orkestrası ile Harbiye'de bir şarkı söyleyeceğim.
0: Ne gerçekten. Kadar güzel ya.
1: Evet, çok heyecanlıyım. Tuğba Yurt
0: özellikle
1: bizi
0: bunu
1: Sezen'e
0: sana sormak
1: götürecek. Çok mükemmel bir konser olacağını söyleyebilirim. Herkesi de bekliyoruz cumartesi günü. Çünkü gelirinin bir kısmı da Haciko'ya bağışlanacak ve kız çocuklarına bağışlanacak. O açıdan çok değerli bence. Dediğim gibi Tuğba olacak. Biz konuk sanatçılar olarak Mustafa Mert Koçbaş, ben varım. Böyle

0: Türk bizli güzel sahnelerde de birkaç şarkı da biz söyleyeceğiz. Bir sürprizim daha var. Onu da söyleyeyim aslında.
1: Söyle çünkü, söyle lütfen. Ben özellikle bizim, zaten bahsetmek istedim
0: evet,
1: bu konudan.
0: Evet, çiftlikteki köpeklerimizden, çocuklarımızdan bir tanesi de o gün Harbiye'de bizde olacak. Benim şarkımı söyledikten sonra onu da sahneye alacağız. Ve orada çiftliğimizde sahiplenilmeyi bekleyen tüm arkadaşlarımız, dostlarımız, çocuklarımız diyorum ben onlara. Hepsinin fotoğrafları yansıyacak. Belki oradan Harbiye'den işte 4000-5000 kişi olacak. Belki bazılarının şansı olur, sahiplenenler olur. Öyle bir gecede böyle bir bölümde ayırmak istedik onlara açıkçası.
1: Peki bir şey soracağım sana. Şimdi hayvan hakları mücadelesiyle tanınan bir isim olarak müzik kariyerini bu mücadeleye katkı sağladığını düşünüyor musun?
0: Kesinlikle. Zaten bunların hepsi el ele yürüyor. Benim gerek müzik kariyerim, gerekse gazetedeki köşem, gerek sosyal medyada oluşturduğum kitlem, bunların hepsi aslında benim hayvan hakları mücadeleme katkı sağlayan, aracı olan ve finalde birlikte büyüdüğümüz bir. Ben hepsini tek olarak görüyorum. Hep söylüyorum, gazetede köşemde hayvan hakları ile ilgili sürekli yazıyorum. İşte buraya geldik, burada müzik konuşurken zaten üçüncü cümle hayvanlarla ilgili
1: yani
0: şeye dönüyor.
1: Yani seni görüp de bu konulara girmemek
0: evet.
1: olmaz.
0: Onun için benim hayatımdaki her şey finalde misyonum olarak söyleyebileceğim bu hayvan haklarına, hayvan haklarıyla mücadeleye, hayvanları kötüleştirilmeye çalışılan, ötekileştirilmeye çalışılan dünya paydaşlarımızı insanlara sevdirmeye çalışmak. Bunu da olabildiğim her platformda yapmaya çalışıyorum. Müzik oluyor, işte gazete oluyor, radyo programı oluyor, televizyon programı oluyor, sahne oluyor. Her yerde aslında birlikte el ele gidiyorlar.
1: İnsanların böyle güzel bir yere değindin. Ben de hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayvanlara olan bakışı mı değişmeli yoksa birbirlerine olan bakışları mı değişmeli?
0: Bence zaten hep diyorum, insanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. O ruhun yarısı uyandığında bu sadece hayvanlar için uyanmıyor. Birbirimize karşı olan sevgimizde, saygımızda her şey değişiyor. İnsan için o sevgi girince, o merhamet girince sadece hayvana sevgi değil, çocuğa da bakışın değişiyor.
1: Doğru.
0: İnsana da değişiyor. Sevgiline de değişiyor. Bir kere o kadar mutlu ediyorlar ki insanı. Ben şimdi sabah evden çıkarken onu düşündüm. Hayatta bir kızıma hiç sesimi yükseltmemişim. Bir de kedilerime. Onu düşündüm. Yani gerçekten insan
1: ya,
0: çocuğuna,
1: bir şey söyleyeceğim.
0: Çocuğuna ve evdeki birlikte yaşadığı hayvanlara gerçekten o kadar sevgi veriyorlar ki bana.
1: Esprili bir şekilde
0: başka bir şey ki.
1: Magazinsel de yer aldı ya yıllar önce. O geçenlerde karşıma geldi. Kedilerle alakalı falan böyle. Şey, bu magazin gündemine bir ara düşmüştü ya. Kediler çok değerli.
0: Öyle.
1: Hep öngörülüyor.
0: Öyle.
1: Anladın değil mi konuyu?
0: Evet evet. Yani onlar gerçekten baş tacı. Herhangi bir şekilde onlara bağırmak, ses yükseltmek
1: öyle
0: falan filan. Onlar o kadar masum ve o kadar, ben hep iyi niyetle yaklaşıyorum.
1: Evet.
0: İyi niyetle gittiğim zaman anlamadıklarını düşünüyorlar ya, gerçekten anlıyorlar. Gerçekten anlıyorlar.
1: Bu arada sana bir şey daha belirtmek istiyorum. Hı. Eşim benim Antalya'da, işi gereği Antalya'da. Uçucu bir personel. Onun da evi bahçe ve evinde de dahil olmak üzere bahçesinde kedileri var.
0: Ne güzel.
1: Ve onları hep besliyor. Özel
0: bu
1: olarak
0: arada,
1: da mamalar gelir böyle.
0: Uçuş personellerine buradan eşinin nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Ben ne zaman uçağa binsem beni biliyorlar. Uçakta biliyorsunuz yenmeyen yolcu sayısı kadar yemek yükleniyor.
1: Evet.
0: Ve yenmeyen yiyecekler havacılık kuralları gereği direkt çöpe atılıyor. Beni de biliyorlar, ben şey toplayıcısıyım, yemek toplayıcısıyım uçakta. Her uçaktan ben bir torba yemek bana topluyorlar, sağ olsunlar. Hepsi çok yardımcı oluyor ve uçuş personellerine gerçekten hepsi hayvansever. Ben sevmeyeni görmedim, onlarla böyle artık şey gibi olduk, arkadaş gibi olduk.
1: Öyleler.
0: Hepsiyle. O çöpe gidecek yiyeceklerin hepsini ben alıyorum. Gittiğim yerdeki işte hangi şehirse, Antalya, işte Ankara, Adana, Gaziantep neresiyse oradaki sokak hayvanlarını beslemek için kullanıyorum.
1: Ya ne kadar güzel. Peki şimdi Filozof isimli şarkıya gideceğiz de Filozof'u görünce şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Gazeteci kimliğini de böyle değerlendirerek, böyle gazeteci Ömür Gedik, müzisyen Ömür Gedik'i eleştirseydi Bu yeni şarkı için ne söylerdi sence?
0: Hangisi için? Hiç akılansı yok hiç.
1: Evet, mi? Filozofu görünce bu soru geldi aklıma.
0: Valla o şarkıyı ben çok sevdim. Hiç eleştireceğim hiçbir şey yok. Diğer şarkılarımı sorsan söyleyebilirdim. Hani gerek altyapısı, gerek enerjisi, gerek vokal performansı açısından ben çok beğendim. Ha biraz kısa mı? Kısa. Ama kısa olmasının nedeni de günümüz trendi. Evet. Az önce Fatih'le de konuşuyorduk içeride. Neredeyse 2 dakikaya inecek şarkılar. Çünkü insanların artık konsantrasyon süresi çok azaldı diye. Belki araya böyle bir değişik gitar sololar falan filan girip sonra nakarata gidilebilirdi. Finali sözlerle olabilir, vokalle olabilir. Bak eleştirmeyeceğim deyip bir sürü şey söyledim.
1: Ya çok gazeteci kimliğin çıktı ortaya. Çok evet, fena. Evet, evet. Lütfen lütfen devam et.
0: Finali böyle vokalle bitebilirdi. Araya da dediğim gibi biraz uzatabilirdi ama günümüz şartları gerçekten buna çok müsait.
1: Peki ben de radyocu kimliğimle sana söyleyeyim. 3 dakika 20 saniye gayet makul. Kısa değil. Çünkü biz 1,5 dakikalık şarkı gördük.
0: İşte.
1: Yani o daha da tribünlere
0: gerçekten
1: oynuyor.
0: Gerçekten var mı 1,5 dakika?
1: Var var 1,5 dakikalık şarkı. Şarkı başlıyor ve bitiyor.
0: Ona teaser demiyor muyduk biz eskiden?
1: Yani evet ya. Gerçekten. Jingle, teaser ne dersen de yani. Ama 1,5 dakikalık şarkılar oldu öyle söyleyeyim. Bunu da bir strateji olarak geliştirdiler. Radyo versiyonunu yapmamışlar. Tek bir versiyon yapmışlar. Dijitalde de dinleyiciyi yakalayabilmek adına bazı platformlarda. Evet. Yani dinleyici kaçmasın, dinlesin ve yani ne oluyor derken şarkı bitsin ve dinlendi olsun.
0: Dinlendi tabii mantıklı bir, mantık evet. Olarak.
1: Peki o zaman filozof için söyleyeceklerin neler?
0: Filozofun sözlerini Ozan Gülek'le beraber yazdık. Dinlerken benim içimden geçen her şeyin o sözlerde olduğunu hissederek dinlesinler diyeceğim.
1: O zaman güzel bir anonsa şarkı yapasad.
0: Evet. Sizi cahil filozoflar, o çok konuşanlar, eleştirenler var ya, onlar için gelsin o zaman.
1: Diyor Ömür Gedik stüdyoda, dedi Ömür Gedik'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın hanımlar beyler. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D104. Keyifli günler herkese. Şu...

0: stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo D. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo T. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Stüdyo D'de Ömür Gedik'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi bir bitmediğinizi dinledik. Bunu daha önce ağırladığımda almıştım hikayesini ama tekrar dinlemek isterim.
1: Yani bu da gene Ozan Gülek'le birlikte sözlerini yazdığım şarkılardan bir tanesi. İlk başında şey diyordu Ozan, işte boş ver, kafayı tak, salla falan, bir şey olmaz. Ben ikinci yarıda kötülerle karşı karşıya insan hayattan soğuyor diye sözleri başka bir yere. Ozan dedim, böyle hani hayatta bazı şeyleri takmadan her şey çok güzelmiş gibi yaşamak da var ama sonunda eğer bir sorumluluk sahibiysen bunu dedim başka bir yere taşımamız lazım. Mücadeleci ruhumuzu koymamız lazım bu şarkıya. Şarkının ikinci kısmı ilk başta benim istemediğim mod, ikinci tarafta da savaşçı moduna girip gerçekten de mücadele etmek gerektiğini anlatan bir şarkı haline dönüştü.
0: Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Bunu güzel cevaplayacağını da biliyorum. Şimdi bu şöhret, görünürlük, sosyal medya, insanların en büyük yalnızlığını sana sorsam ne dersin?
1: Şimdi herkes bu telefonun içi diyor, önümüzdeki hani sosyal medyanın içi. Evet, ben kendim de dahil bazen yemeğe çıktığımda bir bakıyorum masada, şöyle kafamı bir kaldırıyorum, kafamı kaldırdığım yerde telefonum, herkes telefonunda. Şimdi hani eskiden sofralar, sohbet etmek, birlikte olmak, yemeğe niye birlikte çıkılıyor, o zaman git evinde tek başına,
0: tabii.
1: Tek başına bir koltukta oturuyor. Tabii ki en büyük yalnızlığımız bir süre sonra bu dijital dünyanın içi haline geliyor. Ona da yapacak bir şey yok. Yani orada sosyalleşmeye çalışıyor insanlar. İşte artık benim bir arkadaşım vardı, çok enteresan. Ben de artık hani gece dışarı çıkıp bir gece kulübünde, barda veyahut da yemekte falan, eskiden insanlar orada tanışırdı, işte birileriyle beraber olurdu. Yok ki artık, de ben date aplikasyonlar var dedi. Oradan dedi tanışıyorum, oradan arkadaş oluyorum, oradan ilişkilere devam. Nasıl yani dedim. Ben telefondan hallediyorum her şeyi diyor. Yani oraya da gitmiş tabii, o tarafları çok bilmiyorum ben ama konuştuğum insanlar artık ilişkilerin de tamamen dijitalleştiğini, oradan yürüdüğünü.
0: Ben pandemide bunu çok hissettim, biliyor musun? Bu kadar bağımlı ve bağlı olduğumun farkında değildim. Ya. Yaşadığım özel sebepler, üstüne bir de pandemi geldi. Telefonumu dedim ki kullanmayacağım. Çok bir şeylere kızmıştım. Ama Allah'tan dünyada pandemiyle beraber durdu yani. Çok şanslı hissediyorum kendimi o konuda. Yani birinci gün biraz ittire kaktıra gitti. Bir hafta sonra bağımlı gibi aramaya başlıyor insan. Bir eşik var. O eşiği atlattığın an, bir ay, bir buçuk ay sonra hiç... Bırak telefonu, maillere, WhatsApp'a falan bakmıyorsun. Ben bu radyoya geldiğimde toplantı şey üzerine yapılıyordu. Çağlar, Fatih öyle diyordu. Fatih Usta diyordu ki lütfen maillerine ve WhatsApp'ına bak diyordu. Yani o kadar kopmuştum. Koptum mu da tam kopuyorsun.
1: Evet, o da doğru değil. Çünkü bu hayatın içindeyiz. Bir şekilde var olma mücadelesi veriyoruz. Çalışmak zorundayız. Hani bu şeye benziyor. Eskiden bazı birileri yapıyordu ya. Ben çocuğumu şu andaki eğitimden memnun değilim, kendim eğiteceğim. Okula göndermeyip kendi eğitenler vardı. Ona benziyor. O zaman kopuyorsun, toplumdan da kopuyorsun. Bir daha geri dönmek, o şeyin içine girmek de zorlaşıyor. Dengeli yapmak lazım. Her şeyin dengesi önemli ya. Evet, çok fazla esir olmamamız gerekiyor ama tamamen de bırakmak
0: ben
1: çok
0: şimdi şey yapıyorum. Değil. Artık böyle yediğimi, içtiğimi, onu bunu falan paylaşmıyorum. Hı hı. İşimle alakalı paylaşmam gerekenleri paylaşıyorum. Bak sen geldin, seni paylaşacağım mesela gibi. Çünkü her şeyin fazlası dediğin gibi zarar olabiliyor. Evet. Biraz görgüsüzlük sınıfına,
1: evet,
0: değil mi?
1: Tamam, o dengeyi ayarlamak lazım. Yani bazen insan abartıyor, bazen hiç paylaşmıyor. O da kötü. Orada bile denge lazım. İşte paylaşım sayını belirleyeceksin. Kendine sınırlarını koyacaksın ki sen koymuşsun.
0: Peki, şimdi hiç akılla nasıl yok isimli şarkıya geri dönelim. Şimdi yıllar sonra dönüp baktığında tek bir cümleyle bu şarkıyı anlatman gerekse ne söylersin?
1: İnşallah hit derim. Şu anda oraya doğru gidiyor. Ulusallarda ilk 10. sırada, yerellerde 1. sıraya yükseldi. Dijitalde de çok iyi gidiyor. Benim hep bir müzikal kariyerimde yakındığım şey Paramparça'dan sonra bir hit çıkmadı. İnsanlarla birlikte söyleyebildiğim. Mesela konserlerde hala benden Paramparça isteniyor ve Paramparça'yı hep beraber söylüyoruz. Halil Sezai'yle seslendirdiğim o Ölü Aşk Diyarlarına diye girince devamını seyirci getiriyor. İnşallah bu da o hale gelir, getirir kendini. İşte yazla beraber belli olacak tabii ki. Daha çok yeni şarkı, bir ayı daha yeni oldu. İnşallah o hale gelir. Tek ileride geri dönüp baktığımda Paramparça'dan sonraki en iyi şarkım diyebilmeyi umut ederim.
0: Şimdi Japonya'yı gördün mü dedim.
1: Evet.
0: Japonya'yı görmedim.
1: Japonya anlattı bana ses şarkıları dinlerken. Şu anda Japonya'ya bilet alıp gidesim.
0: Ya senin hali. Ama gerçekten Japonya'yı görmen gerekiyor. Zaten klibinde de böyle Japonya'da yayılan kedilerle hikaye anlatım akımı var. Bu da güzel bir şey. Ülkemizde de sonuç itibariyle öncülerden biri durumundasın.
1: Klip evet. Yapay zeka klipler çok fazla yapılıyordu. Ben de yaptım. Bir önceki klibimde işte Brad Pitt oynadı. Brad Pitt ile ele falan mekandan çıktık. Çok keyifliydi ama yan yananın klibi ayrıdır. Bunda da biraz daha böyle sanatsal bir şeyler yapalım dedik. Çizgi film ve animasyon tarzında olsun istedik. Yapay zeka olmasın dedik. Burada da sen tabii Japonya'yı benden daha iyi biliyorsun.
0: Ya.
1: Evet, orada çok meşhur kedilerle anlatım. Böyle özellikle dönem dizilerini işte kedilerde böyle peruklar falanlar filanlar. Dönem dizilerini insanlı olanları değil kedili olanları izlemeye başladılar. Ve deli gibi izlenme rekorları kırıyor. Ben de bunu hani takip ettiğim için burada dedim klipte de böyle bir şey yapalım. Çok da keyifli oldu aslında.
0: Ya Ömür geçen dün ne geldi biliyor musun? Bir fotoğrafçı var. Çocuk çok güzel fotoğraflar çekiyor, tamam. Göstereceğim sana videoyu da. Çocuk böyle rezervasyon için şu numaradan bana ulaşın vesaire falan. Çok da güzel böyle mankenleri fotoğraflamış vesaire. Uzun zamandır da bu işi yapıyor. Çocuğu beğenen 500 kişi vesaire falan, örnek veriyorum. İşte 2-3 bin kişi de takip ediyor. Ama profesyonelce yapıyor. Kazanıyor muhtemelen. Gittiği bir yerde bir kedi yavrusunu yakalıyor. Ve kedi yavrusuyla oynuyor. Oynarken de kediyi çekiyor. Deklanşörüyle fotoğraflıyor. O çok güzel kareler yakalıyor. Bir de videoya çekiyor. O videoyu da sosyal medyada bir yayınlıyor. Yani bırak binleri, milyonlara ulaştı video şu an. Ben de çocuğa yazdım. Sen git o kadar fotoğraf çek dedim. Bir kedi yavrusunu paylaş, milyonlara ulaşsın dedim.
1: Öyle,
0: çocuk
1: öyle.
0: Da bana yazdı. Ya sorma gerçekten dedi. Cevap yazdı çocuk bana. Ya gerçekten ben de şaşkınım dedi. Senin yerinde olsam bu bir işaret dedim. O kediyi dedim bulurum, yakalarım. Her hafta en az sayfadan 2-3 tane içerik atarım dedi.
1: Evet, evet.
0: İnşallah yani denk geliriz dedi.
1: Biz bu kedileri gerçekten de İstanbul'un bence en önemli turizm objeleri. Her yerde insanlar geliyorlar, çekiyorlar. Kediler için gelen turistler var. Bunu değerlendiriyoruz. Az önce yayına girerken konuştuk. Sevgili Uğur Vardan söylemiş. Keşke bu milli takım bizim takımın tanıtımında, Dünya Kupası tanıtımında kedili bir tanıtım yapılsaydı diye. İnan öyle bir şey yapılsa, çünkü Türkiye'nin de İstanbul'un simgesi haline geldi kediler. Öyle bir tanıtım yapılsa şu anda belki bütün dünya bizim Türk milli takımını konuşuyor olabilirdi.
0: Evet, turistler bununla alakalı, gelen turistler bazı videolar hazırlamıştı, hatırlarsın.
1: Tabii, esnaf kedi,
0: kahveci kedi. Hani kahvede biliyorsun değil mi onu?
1: Biliyorum.
0: Pastacı kedi falan diye.
1: Metroda izin veren veyahut da vermeyen kedi metroda.
0: Tabii canım, bak şimdi ben İstanbul'un tarihi motifini üzerinde taşıyan, mahalle kültürünü her zaman barındıran semtlerinden, nadide semtlerinden bir Ortaköy'de kalıyorum. Hep
1: ya.
0: Böyle o romanlarda, şiirlerde hep geçer Ortaköy'de kedilerden bahsederler vesaire falan. Gerçekten babam da öyle der. Yani kedi olarak dünya gelecekse Ortaköy'de dünyaya gelecekse.
1: Evet evet, doğru söylüyorum.
0: Hepsi böyle toraman öyle yanaklı manaklı. Çok güzel. Kediler ve çocuklar. Kimden iyilik, kimden kötülük geleceğini anlıyor. Geçenlerde bir misafirliğe gittim. Çok güzel bir golden shorthair vardı. Dedi ki sevdirmez. Kimseye kolay kolay sevdirmez. Gittim bayağı bir karnını, marnını, yanaklarını falan sıktım, sevdim. Gıkı çıkmadı, şaşırıyorlar.
1: Karar gelmeyeceğini biliyorum.
0: Evet, evet. Yani öyle de enteresan bir durum. Bir de hazır bu akımdan bahsetmişken, kedili Japonya akımından bahsetmişken klibinde Stray diye de bir oyun var.
1: Evet, onu şimdi öğrendim, bilmiyordum.
0: Evet evet,
1: hemen bakacağım ona.
0: Oyun platformları var popüler, oradan indiriyor işte, Steam gibi böyle. Orada Stray diye bir oyun 2 yıldır gözüme çarptı. O da Japon sokaklarında başıboş bir kedinin macerasını anlatıyor. Sen orada kediyi oynuyorsun yani. O sokakta kötülüklerden kaçıyorsun. Yani sarman bir kedi bu arada Stray. Sana göstereceğim onu da.
1: Aslında bu kadar çok şeyi biz hayvanlar üzerinden severken, sevdirirken, hayvanların bir yandan da bu kadar kötü gösterilmesine ben çok üzülüyorum. Mesela Paw Patrol diye bir seri var. Bütün çocuklar şu anda, bütün dünyada, Türkiye'de de Paw Patrol oyuncaklarıyla oteli var. Yani bu, karakterleri var. Onlara hayranlar. Böyle bunlar da
0: bilmiyordum
1: köpekler.
0: Bunu senden.
1: Ve bir çocuk başlarında bir takım olaylar oluyor ve ilk bunlar gidiyor işte. Yangın çıkıyor, bunlar söndürüyor. Bir şey oluyor. Olayları hep çözüyorlar. Kahraman köpekler diye geçiyor. Bütün çocuklar hepsi hayran. İşte kediler görüyoruz nasıl. Stray diye bir oyun var. Bütün dünya oradan yürüyor. İşte bu hayvanları bu kadar malzeme olarak kullanıyorken diğer yandan da bu kadar ötekileştirip işte yok olsunlar hayatımızdan, gitsinler, olmasınlar moduna girmemek lazım. Çünkü bunlar bizim hayatta birlikte yaşadığımız ve hayatı güzelleştiren canlılar. İşte ben de hayatımı bunu anlatmaya ve ne kadar çok insanı değiştirebilirsem o kadar çok insanı bu hayvanlar lehine değiştirebilmeye adadım.
0: Bu bize
1: bir,
0: özgü.
1: Bir kişiyi değiştirsem
0: bu bizim coğrafyaya, buraya özgü bence bu olay. Doğru mu?
1: Bir kısmımıza, evet.
0: Bir kısmımıza. Bu coğrafyaya özgü bir şey maalesef. Çünkü başka bir yerde bu kadar yani böyle az gelişmiş Orta Doğu ülkelerini kastetmiyorum. Oraları dışarıda bırakıyorum ama yani bu coğrafya dışında böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Orta Avrupa'da.
1: Aynen, aynen. Ben demiyorum ki sokaklarda kediler köpekler kaynasın. Onlar için de iyi değil, doğru yerler değil. Ama hani şu anda da bütün hayvanları toplayıp dağ başında çevrilen, üç çitle çevrilen bir yerlerde aç bırakıp ölüme terk etmek de
0: adalet
1: bize yakışmıyor.
0: Değil.
1: Adalet de değil.
0: Evet.
1: Bu konu kanayan yaramız.
0: Doğru. Pazara kadar.
1: Evet.
0: Bir de bundan bahsedelim.
1: Olur.
0: Evet, şarkıya gitmeden önce senden dinlemek istiyorum.
1: Yani çok sevdiğim bir şarkıydı zaten. Mustafa Sandal'ın çok keyif alarak dinlediğim bir şarkısı.
0: Ne dinliyorduk bu şarkıyı
1: evet,
0: ya?
1: Evet evet.
0: Futbol maçlarında da.
1: Biraz bana hep böyle düğünü çağrıştırdığı için bunun klibini de düğünde işte iki çiftin düğününde ben o şarkıyı söylüyorum diye çekmiştim. Hep bana böyle dediğim gibi ölümsüz beraberlikleri hatırlatıyor pazara kadar diye mezara kadar. Yani birlikte yürünecek yolların şarkısı.
0: Bu sana bunu anımsattığı için bir cover olarak bunu bizlerle buluşturma gereği hissettim.
1: Evet.
0: Evet. Dinleyelim o zaman. Ya olur. Bunu ben dinlerken böyle bir marş, hep böyle o stadyum geliyor, milli futbol takımı geliyor.
1: Evet,
0: hani aşkımız
1: evet,
0: mezara
1: tabii.
0: kadar falan
1: tabii,
0: diye
1: tabii
0: böyle
1: ki.
0: Bayağı bir efsane şarkıydı.
1: Aynen, kitlelerin de bir şarkısı aynı
0: tabii,
1: zamanda.
0: Tabii tabii.
1: Doğru söylüyorsun.
0: O zaman pazara kadar ömür gedik farkıyla şimdi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de, Stüdyo D'de söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Via Karavan'ın sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
3: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.935 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.52'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.683, çeyrek altın 11.332 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Radyo T. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

0: Radyo D'de Ömür Gedik'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazın da sevilen şarkılarından biriydi. Ömür Gedik farkıyla da dinledik. Bir Serdar Ortaç şarkısı David Shaboy remixiyle. Çok güzel olmuş ya.
1: Evet, ben de çok seviyorum bu şarkıyı.
0: Valla.
1: Ben Serdar'ın kaç şarkısını söyledim? Bir Yaz Yağmur'u söyledim. Bir beraber bir düetimiz var. Aşka Bağlan. Sözlerini beraber yazdık, beraber söyledik. Klibi de beraber, klipte de beraberdik. Sonra klibin ortasına ben çekeceğim bu klibi dedi. Hatta bak Japonya, orada da bana bir geisha kıyafeti giydirdi. Bir peruk taktık, onu izlersen görürsün. Orada beni bir geisha'ya çevirdi. Serdar'la çok ortak işimiz var gerçekten. Yürek Haini, onu coverladım yine Serdar'ın şarkısı. Resim yine Serdar. Ajda Pekkan söylüyor ama resim gene Serdar'ın 4 şarkısını coverladım galiba ben. Bir tanesini birlikte yazıp söyledik tabii.
0: Ama güzel de yakışıyor ya.
1: Evet, seviyorum Serdar
0: böyle
1: şarkılarını.
0: Hareketli şarkılara devam.
1: Aynen.
0: Bu Japonya esintisinden bahsetmişken benim de bir taraftan Tokyo'da, merkezde orada yeme içme sektörü üzerine her yerde Türkler var. Orada da bir Türk dönercisi var. Tamam mı? Köşe başını
1: olmayan
0: tutmuş.
1: Olmayan yer yok.
0: Evet.
1: Türklerin
0: benim çok da sevdiğim kardeşim, arkadaşım şu an Tokyoloji diye geçiyor. Onun da hesabı da Burhan. Şu an bizi dinliyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet.
1: Selamlar.
0: Burhan Keleş.
1: Bey, geleceğiz artık Tokyo'ya. Allah'ın emri. O kadar konuştuk ki.
0: Evet, evet.
1: Japonya'ya gitmeden olmayacak.
0: Burhan, ben sürekli Ömür Gedik'e dedim ki Japonya'yı kesinlikle görmelisin.
1: Hachiko heykeli de var zaten. Burhan Bey beni bir heykele götürür. Bir fotoğrafımı çeker orada.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Dükkanı tam Burhan'ın karşısında.
1: Gerçekten.
0: Tabii tabii.
1: Aa, ne
0: tabii.
1: Güzel.
0: Tabii. Aynen, karşılıklı. Yani Burhan'ın oradan dön, hop Hachiko heykeli karşısında.
1: Hachiko, inanmıyorum ya.
0: Aklıma geldin onu görünce.
1: Süpermiş.
0: Hem senin o dernek, evet, hem de bir sana bir şey söyleyeyim mi? Derneğin adının neden öyle olduğunu anlamlandıramıyordum.
1: Evet.
0: Oraya gidince görünce dedim demek ki buymuş, evet, olayın hikayesi. Evet. Sonra filmi izledim. Ondan sonra anladım Hachiko'nun nereden geldiğini.
1: Evet, evet.
0: Evet, derin hikayesini de. Ve insanlar da sürekli sadakatin sembolü olan o Hachiko heykelinin önüne gidip on binlerce,
1: benim
0: binlerce.
1: Benim telefonumda o kadar Hachiko heykelinin önünde fotoğraf çektirmiş arkadaşımın mesajı var ki herkes gidince bana nispet
0: sana yolluyor. Ya çok güzel ya.
1: Gitmem şart oldu.
0: Gitmene bile gerek yok. Metrodan çat çıkıyorsun, hani Ankara Kızılay Meydanı gibi düşün böyle. Çıkıyorsun, bir anda küt önünde şey var. Sen söyle. Heykel var.
1: Heykel çok,
0: evet, evet.
1: Güzel.
0: Yani o yüzden de her zaman söylüyorum. Yani gidip görmelisin orayı. Sen özellikle görmelisin.
1: Evet, evet.
0: Öyle. Şimdi yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Ya benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey var mı?
1: Yani ben hep şeyi söylüyorum. Satın alma sahiplerini çok fazla söylemek istiyorum. Çünkü az önce de seninle bir kedi videosu izledik mesela. Milyonlar izlenmiş. Bu hayvanlar hayatımıza renk katıyor ama şu anda bir mücadele içindeyiz. Sokaklardan ve barınaklardan kurtarmak istiyoruz onları. Bu mücadelede herkes bizim yanımızda olur. En azından birkaç tanesine evini, yuvasını açarsa hem kendi hayatı değiştirir hem de onların hayatını değiştirmiş olur. Burada bizi yalnız bırakmasınlar.
0: Bir de konser için bir daha bir hatırlatmalarını,
1: evet,
0: yap.
1: Evet, cumartesi Harbiye'ye herkesi bekliyoruz. Tuğba Yurt sahnede olacak. Tuğba bizi Sezen'e götür. Tamamen Sezen şarkıları. Bu arada Sezen Aksu sözlerinin franchise haklarını Hachiko Derneği'ne devretti. Ona da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onun bir özel Kütahya Porselen'le yaptığımız bir fincan seti de yaptık. Yine geliri tamamen hayvanlara gidecek. Güzel bir gece olacak. Ben de sahneye çıkacağım. Namus'u seslendireceğim. Dediğim gibi Mustafa Mert Koç konuk sanatçı olacak. Çok keyifli bir gece. Gelirin bir kısmı da dediğim gibi yine hayvanlara ve kız çocuklarına gidecek. Herkesi bekliyoruz oraya.
0: Duydunuz Ömür Gedik'i. Ona göre detayları da yine aynı zamanda Ömür Gedik'in sosyal medya hesaplarından takip ederek de yakalayabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. O zaman stüdyoyu bitiriyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Stüdyo
1: üzülerek,
0: dedi. Ya olsun, ama ben seni hep keyifle ağırlıyorum. Geçen sefer de
1: çok mutlu oluyorum.
0: Yine Fatih Uslu ile gerçekleştireceğin yayına ben girmiştim.
1: Evet.
0: Bu sefer ben girdim.
1: Evet,
0: bak ne kadar
1: evet,
0: güzel
1: evet
0: oldu. Bir manifest gibi oldu.
1: Evet.
0: Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduk. Bu hafta bugünkü konuğum sevgili Ömür Gedik'ti. Onunla çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kaçıranlar varsa programın tekrarı aynı zamanda ilerleyen günlerde hem Radyo D'nin YouTube hesabında görüntülü olarak yer alacak ve radyod.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyo D başlığı altında Ömür Gedik'le gerçekleştirdiğimiz bu özel söyleşiyi de dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdilik program biter.
1: Çok teşekkür ediyorum Çağlar. Sana ve tüm ekibine ve Radyo D'ye ekibine. Burası benim ailem. Ailemle çok mutluyum burada.
0: İyi ki varsın. Ya bak karşılıklı gördün
1: güzel,
0: mü? Evet.
1: Güzel.
0: Hanımlar beyler biz gidiyoruz ama sevdiğiniz yıldızlar gün boyu burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'ye 104'te. Bir de kulağınız burada olsun. Radyo D'de ilerleyen dakikalarda kazandırmaya başlayacağım. Mesela Ömür Gedik'le alakalı sorular soracağım.

0: şef Rüya'ya ihtiyarın deprem etkisi yaratacak kararı damga vuruyor.
1: Bizi rahat bırakman için ne yapmam gerekiyor?
2: Öyle bir ihtimal yok. Sen artık buradasın.
0: Eşref, Nisan'ı ve bebeğini koruyabilecek mi?
2: Herkes aynı korkuyla doğuyor. Yok olup gitmek korkusu. Torunum benim sonsuzluğum olacak.
3: Buna izin vermem.
1: Yalvarıyorum, sarılmama izin ver. Sevdiğim adama son kez sarılayım.
3: Dokunmayın lan insana!
0: Eşref Rüya yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: evlam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş.

0: Selfies.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 5 ve 6 Haziran'da Giresun Çotanak Stadyumunda Tantaşçı konser gerçekleştiriyor. Radyo D Dream Türk Medya sponsorluğunda. Az önce Stüdyo D'de özel bir konuğum vardı. Konuğun adını ve son şarkısını bana doğru yazan günün şanslı ismi. Bir de bir derneği var. O derneğinin de adını yazın. Yani konuğun adı, son şarkısının adı ve derneğinin adını doğru yazan günün şanslı iki ismi sevdiği bir kişiyle beraber Giresun'da gerçekleşecek Tantaşçı konserine gidebilme imkanı yakalayabilir. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
2: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Radyo T.
2: Kamu spotu.
3: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: ekspertiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
0: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bana

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

2012'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ve şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Ama yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları Radyo D'de. Ayrılmayın.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Merakla beklenen korku filmi Backrooms, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 81.5 milyon dolara hasılata ulaştı ve korku filmleri arasında tüm zamanların en iyi 5. açılışına imza attı. Obsessions'ı 3. hafta sonunda performansını artırmayı başararak 26.4 milyon dolarla 2. basamaktaki yerini korudu. Star Wars evreninin yeni filmi ise 2. hafta sonunda yaklaşık %70 düşüş göstererek 25 milyon dolarla haftayı 3. basamakta kapattı. Dünya genelinde 846 milyon dolara erişen Michael, 11.7 milyon dolarla 4. sırada kendine yer bulurken, haftanın bir diğer yeni filmi The Breadwinner ise 7.5 milyon dolarla açılışını 5. sırada gerçekleştirdi.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos. Beni al.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doğma. Gel.

0: katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.703 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.58, euro 53.02'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.688, çeyrek altın 11.331 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te. Radyo'da Top 20. 104'te Radyo'da. Radyo'da birazdan Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Bankam Tom Bank, kartım adı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu her iki istikamette yoğun seyrediyor. İncirli Şirinevler Sefaköy Avcılar yoğun. Tem'de Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Tem'de ise Sancak Tepe Ümraniye her iki yönde yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı kısa süreli yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Neydi ya? Optimum hangisi? 35, 55, 65 derece nerede? Hangisi?
1: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.114 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.53'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.662, çeyrek altın 11.298 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Radyo D.
2: Merhaba, ben Göksel. En yeni şarkılarımla Radyo D'deyim.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız Amerika'ya gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Dünyanın en önemli deniz rotalarından Hürmüz Boğazı 94 gündür kapalı. Sektör temsilcileri tam bir güvenlik garantisi olmadan gemilerini bölgeye göndermeyi reddediyor. Bu durum küresel petrol arzını vururken nakliye ücretleri de katlandı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. Belçika'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 21, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
2: Eşref Rüya'ya ihtiyarın deprem etkisi yaratacak kararı damga vuruyor.
3: Bizi rahat bırakman için ne yapmam gerekiyor?
4: Öyle bir ihtimal yok. Neyse artık buradasın.
2: Eşref, Nisan'ı ve bebeğini koruyabilecek mi?
5: Herkes aynı korkuyla doğuyor. Yok olup gitme korkusu. Torunum benim sonsuzluğum olacak.
6: Buna izin vermem.
3: Yalvarıyorum, sarılmama izin ver. Sevdiğim adama son kez sarılayım.
6: Dokunmayın lan insana!
2: Eşref Rüya yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Çok teşekkürler, teşekkürler. Yahu hep diyorum ya, bayramdan sonra hallederiz diye, halledemiyoruz efendim. Evet. Herkese selam olsun. Ne haber, nasılsınız? Çok sıcak değil mi ya? Siz hayırdırsınız, bu sıcaklık hayırdır bu. Bir anda girdik böyle bir sıcak havaya ya. Vallahi sevgili dinleyenler, bayramda çok koşturmacalı, böyle tempolu çalıştığım için yavaş yavaş acısı benden çıkıyor, söyleyeyim. Vallahi.

özledik mi? Kim efendim o sevilenler, delirenler, özleyenler? O bizim WhatsApp'ımızdaki o benim canım, onlar benim kurbaniklerim. O Instagram'daki o tipini sevdiklerim onlar. Neredesiniz? 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bir de Instagram'ımız var. Instagram'da İrfan Boşluk Aslanhan. Oradan da yazıyorsun, oradan yazıyorsun. Başka ne? Facebook'a hiç bakmıyorum yıllardan. Onu boş ver. İstediğin yerden yazabilirsin. Eş dost bana şahsi numaramdan WhatsApp'tan 0530... Yok. Evet, herkes çok sıcak yazıyor. Bu ne olmuş bugün böyle bir anda? Türkiye, Afrika üzerinden bir sıcak hava dalgası geliyormuş efendim. O nasıl bir dalgaysa ona doğru girmiş sevgili dinleyenler. Yani nereden geliyor? Size demiştim, kış yok, aman yağmurlar çok yağdı, aman efendim şöyle oldu falan diye. Ben Antep'te bir gün ayağım yosun tuttu demiştim hatta. Yani yağmurlar var. Şimdi bu yaz çok sıcak geçecek demiştik, aha geldi. Bu yaz süper El Nino etkisiyle termometrelerin 45 dereceyi göstermesi bekleniyormuş efendim. 45 derece. Evet, mangal yakmanıza gerek yok, biz mangalda gibi yanacağız. Evet, maalesef böyle bir sıcaklık var. Klima kullanmayan ben stüdyonun klimasını sona verdim. Yine yanıyor, yine yanıyor. Vallahi yine yanıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ya Türkiye'ye her yaz bir şey geliyor. Afrika'dan geliyor, oradan geliyor. Kışın da Balkanlardan giriyor, bilmem ne. Bu nedir ya? Pekala, başlıyoruz efendim. 0549-204-0104'e çılgın sesli mesajlar atın bana. Çılgın çılgın atın. Efendim, nereye doğru atarsanız bu tarafa doğru atın efendim. Çılgın çılgın. Bir duyayım sesinizi. Vatandaşın sesi nasıl çıkıyor bir duyayım şöyle bir.

0: Çılgınlar hoş geldiniz. İrfancığım bu ülkeye hayırlı bir şey gelmez yazmış dinleyicimiz. Afrika'nın sıcağı, Balkanların soğuğu, El Nino'nun efendim ne? Hay dua edin bunun devamı gelecek yani, gelmez bu kadar kalsın o zaman ya, ne olur, ne olur yani, devamı gelecek bunun. Yandık vallahi
1: abi
0: yandık.
1: Abi hasta olacak gibiysen kayınvalideyle görüş, istersen şimdiden yerini ayarlasın.
0: Kayınvalideyle görüşüm, evet, o nasıl biliyorsunuz? Ben hasta olduğum zaman evde bebek var ya, gidiyorum kaynanamda kalıyorum ya. Ya Zafer ya, nasıl biliyorsun? Hanım eve sokmaz bu akşam. Söyle biriniz, bugün yayın boyunca İstanbul'dan bir dinleyicimizi seçeceğim. Ona karantinaya geleceğim. Evet.
1: Abi iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar canım.
1: Vallahi
0: benim.
1: Özledik abi ya.
0: Özledik.
1: Araya Arife girdi, bayram girdi, biz Dana'ya girdik. Özledik vallahi.
0: Sen Dana'ya girdin, ülkeye Afrika sıcakları girdi. Görüyorsunuz sıcak gündem. Giren girene vallahi bil, bu nedir? Açık kapıyı açık görseler dalıyorlar yahu. Hoş geldiniz efendim.
2: İrfan abi.
0: Canım.
2: Hadi nerede kaldın gözünü seveyim ya. Yandık sıcaktan ya.
0: Geldim ya.
2: Senin sesini duyduğumuz zaman serinliyoruz. Hadi çabuk gel.
0: Geldim. Radyonuzun sesini yükseltin. Bakın kolonlardan buradan Radyo D'nin teknolojisi biliyorsunuz gelişmiş durumda. Klimanız yoksa biz üfleyeceğiz buradan efendim. Kolonlardan böyle serinlik gelecek sevgili dinleyenler.

0: Efendim dikkatli olmak lazım. Sıcaklar bir anda arttı. Yaşlılarımız, çocuklarımız. Aman diyoruz. Aman diyoruz, aman diyoruz. Açalım şöyle bir.
1: Sana yemin ederim İzmir'de bir sıcaklık var abi. Harbi delirirsin yani, o derece. Kafayı yedim abi. Şu an kendimi atacağım yani uçurumdan, o derece.
0: Aman abicim, aman abi. Aman abicim. İrfancığım, yol geçen hanımı burası. Sıcak havası girer, soğuk havası girer, her türlü havası girer diyor. Zuhal'cim merhabalar canım benim.
2: İrfan hoş geldin, iyi yayınlar İzmir. Sağ ol canım. Ben Zuhal ben. Ay bu İzmir. Ah bu İzmir beni mahvediyor bu sıcaklar ama
0: bak
2: neyse
0: işte.
2: Artık yine
0: bak,
2: de.
0: Bak.
2: Deniz seviyoruz yani, ne yapalım.
0: Selam olsun efendim, sıcaklığın bastırdığı illerimize selam olsun.
3: Abi burası yanıyor, yanıyor.
4: İrfan'cım bu Marmaris'ten ülkeye hayırlı bir şey gelmez.
0: Marmaris'te yanıyormuş efendim. Bakalım başka nerelerden hava durumları var. Buyursunlar.
5: İrfancığım hoş geldin.
0: Sağ ol canım.
5: Yollar bana ben sana hastayım be.
0: Oo, yollar bana ben sana hastayım diyor gene. Bizim de aramızda böyle bir aşk var ya dinleyiciyle. Vallahi. Doktor değilim ama hastam çok deniliyor ya. Aynısı. Bak bak.
5: İrfancığım hoş geldin. Yollar bana ben sana hastayım be.
0: Yürü be. Vay benim başıma. Ah ne işler geldi şu genç yaşına.
6: Hoş geldin İrfan'ım.
0: Hoş bulduk efendim. Memleketimin güzel insanları, radyomuzun akıllı değillileri. Biz değilirmeyelim de ne yapalım? Görüyorsunuz ortalığı, sıcak gündemi efendim. Ne diyoruz? Bu programın bir felsefesi var. Artık kafayı oynattı insanoğlu. Geliyorsunuz müzikler eşliğinde. Ne haber varsa alıyoruz. İşte o işin mizahını çıkarıyoruz, dadalıyoruz. Kafayı oynattıktan sonra biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz. Daha ne yapalım ya? Kurtuluşum hoş geldin canım benim.
7: İrfan o kaynıya söyle başka ülkede saat satsın. Bizde malum çok var.
0: Kanye West. Bu arada Kanye West açıklama yapmış. Demiş ki bu saatten sonra ancak İstanbul benim deliliğimi düzeltebilir. Bu yüzden oradan bir ev almak istiyorum, satın almak istiyorum demiş Kanye West. Ama Kanye West'e buradan sesleniyorum. Bizim deli kadrolarımız dolu yani. Memleketin sıyırmış değerli sanatçıları da var. Biz artık bize sığmıyoruz Kanyacığım. Sen başka bir tarafa Kanya yani. Vallahi.
7: İrfan bu Kanye West saat işine girdi mi? Sordun mu?
0: Abi saat işine giriyor, ev alıyor. Adam bir konser verdi, kalabalığı gördü. Biliyorsunuz birçok ülkede Kanye West yasaklı. Ama burada... Neler yaptı herif, şov yaptı. Bak görürsünüz o yerleşir buraya, ben size söyleyeyim. Bir tane de Boğaz'dan villa alınca vatandaşlığı da kapar bu. Yandık, yandık. Vallahi yandık. Nazancığım hoş geldin canım benim. Diyor ki bir aydır dinlemiyorum, 3,5 senedir dinlememiş gibi özledim. İyi bayramlar demiş. İyi bayramlar. Vallahi 9 gün bayram tatilinden sonra iyi kavuştuk. Yani dün söyledim ya, insanlar işe döndüler ama yani beden döndü, ruhları dönmedi. Bizim de kanalda böyle boş boş gezen arkadaşlarımız var. İşe adapte olamamışlar. Yani çalışma arkadaşını tanımıyor adam yani. Öyle bir bayram tatiliydi vallahi.
8: Hocam hoş geldin. Gerçekten
0: hoş
8: hiç yorulmayan şovmensin. Çünkü akşam bize, gece dışarıdakilere eğlendirmeye çalışıyorsun. Çok çok kolay gelsin sana.
0: Sağ olun.
8: İyi yayınlar diliyorum.
0: Bunu görebilen dinleyicilerimizin hayranıyım. Vallahi. Canlarım benim. Günün konusunda söyleyeyim efendim. Bugün radyo makinasına neler göndereceksiniz? Şu konuda bugün editörümüzle konuştuk. Dedik ki bu konuyu yapmamışız epeydir. Kıskanmak konusu. Konumuz kıskanıyorum. Yani kıskançlık olayları olabilir. ne bileyim İrfan'cığım şöyle bir kıskançlığım var dersiniz. Hani hiç olmadık bir kıskançlıktır, komiktir, eğlencelidir. Veyahut da kıskanç insanlarla ilgili bir hikayeniz vardır. Bir akrabadır, ne bileyim görümcedir, bir şeydir, eltidir. Şöyle bir kıskançlık yapmıştır. Onu bana 0549-204-0104'e yollayın. Konumuz kıskanmak efendim. Kıskanıyorum. Neyi kıskanıyorsunuz? Kimi kıskanıyorsunuz? Efendim Ayhan Bey bugün erkencisiniz yahu valla. Hoş gelmişsiniz.
9: İrfan kardeşim yayınların olsun.
0: Eyvallah.
9: Göbek bağım İrfan'ım, göbek bağım. İyi ki varsın İrfan'ım.
0: Vay bak bu da göbek bağım İrfan'ım diyor. Göbek bağım, beşik kertmem benim. Oy.
9: Klima gidesin bu devirde, bu havada. Oh. Bu İstanbul'un sıcağına az kaldı.
0: Oh o zaman. Dur o zaman üfleye üfleye gideyim ben reklama.
10: Ha? İrfan hocam yiyip yiyip kilo almayanları kıskanıyorum.
0: Oh. Hocam güzel bir giriş yaptınız, size teşekkür ediyoruz. Kimmiş hemen bakalım. 58-89 isminizi de söylerseniz, kayıtlı değilsiniz bizde. Şimdi reklama gidiyorum. Daily'ler reklamlardan sonra birçok haberimiz var. Alacağız radyo makinesine bu haberleri, gündemi şöyle bir eğlenceli tarafından, ama lütfen sonra demeyin. Vay efendim bu konu beni çok üzüyor da sen orada gülüyorsun da bilmem dedi. Bir tarafta gülsün yani, sürekli mi ağlayalım yani? Bana dediler zamanında deli. Delidir, ne yapsa yeridir diyorlar. Deli miyiz ya? Sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli bas baya.
11: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo Makinesi.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
2: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104'te radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Seviliyorsun.
4: İrfan'cığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan. Burası Radyo T ve artık eğlence başladı sevgili dinleyenler. Nereden dönüyorsunuz? İş yerinizden mi? Bir yere gittiniz, oradan mı çıktınız? Okuldan mı dönüyorsunuz? Size saat 20'ye kadar arkadaşlık yapacağım yolda. Evinize gidene kadar kontrol edeceğim ya. Vallahi. Varınca söyleyin bana. Bak varınca söyleyin. Hava sıcak zaten. Uyanık olmanız lazım. Uyumamanız lazım.
2: Yine de aşk boyun eğmez.
1: Aşk boyun eğer mi ya? Ha? Neyle yiyelim efendim? Acı yiyelim ama tatlı konuşalım. Hep öyle derler ya, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye.
2: Yalan, acı yiyelim, söyle neyleyelim, sevmeyelim de.
1: Vallahi taşa mı dönelim yani? Taş gibi olduk, taş gibi. Efendim bayram bitti ama hala etkisi sürüyor. Bayramda tatile gidemeyenler gündem oluşturuyor. Diyor ki kedi evde tek kalmasın diye beni bayram tatiline götürmediler diyor. Benim baldız da Ağustos ayında Almanya'dan Türkiye'ye düğüne gelecek, kuzenlerinin düğününe. Kedisi var. Daha doğrusu benim kediyi, bizim kediyi Hamlet'i bebek olunca onlara yolladık. Hani kıl tüy olayları biliyorsunuz bebişle birlikte olmuyor. O da mesela işte düğün olacak, aileye demiş ki kediye de bir oda ayırırsanız gelirim. Ama bu çok önemli bir şey. Yani gerçekten çok önemli bir şey. Kedi evde tek kalmasın diye beni bayram tatiline götürmediler diyor. O kadar önemli ki, bak kız düğüne gelmiyor kediye oda vermezlerse yani. Dedim kız sana otel bile tutarız yani, hani şey yapma ya. Normali o yani, normali o. Kediyi evde yalnız bırakır mı insan ya? Canım benim, kurban oldum. Pekala, ne dertler çekti ben ona, pasaportlar bilmem neler, ondan sonra sağlık raporları, bir de bilet alıyoruz ona, canım benim o. Ona kurban oldum. Şimdi ben böyle diyorum, hemen biri çıkıyor. Ay öyle deme, üzülüyorum. Biz onun iyiliği için bir sürü mücadele veriyoruz. Dün hani konuşuyorduk ya işte, yok kurbanda kaçan buzağa, kaçan inek, dana, koyun falan. Bir de mesajım, ay öyle deme, çok üzülüyorum onu. Kebap yedin, kebap yaptın, yedin onu yani hani. Mübareğinde değil mi? Sevabı insanoğluna onun üzerinden, onlar melek. Abi bunu açmadın diyor. Onu açayım hemen o zaman.
3: Abi tipini sevdiklerim burada.
1: Dur, burada mıdır? Vallahi tipini sevdiklerim herkes toplandı. Güzel, sevgili dinleyenler hoş geldiniz. Bu hanımefendinin adı neymiş?
4: İsmim Tuğba.
1: Heh, Tuğba Hanım'ı kaydedin. Tuğba. Tuğba'cığım seni kaydettik canım benim. Efendim konumuz kıskanmak. Kıskanıyorum. Veyahut da şöyle şöyle kıskanılıyorum yani. O daha mantıklı. Hanımlar bununla alakalı sizden gerçekten büyük performans bekliyorum. Yani hangi konularda kıskanılıyorsunuz? Hangi konularda kıskanıyorsunuz? Neyi paylaşmaktan dolayı kıskanıyorsunuz? Yani onları bana yollayın. Yani siz de diyor musunuz sevgilinize, yarinize, seni kendi elinden bile kıskanıyorum falan diye. Kim kime öyle kıskançlıklar yapıyor? Bugün bir boşalım böyle, bir dökülün yahu. Herkes kıskanıyor. Hani seven insan kıskanır derler ya. Seviyorsan kıskanıyorsun. Hanımların arasında çok var bu tarz şeyler zaten. Yok mu efendim?
5: İrfan'cığım merhaba, nasılsın?
1: İyiyim canım.
5: Ay bayram yorgunluğunu hala atamadım ben.
1: Bak.
5: İyi bayramlar diliyorum herkese.
1: İyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Bizde bayram bitmez. Ama bunlar ne döne döne bayram kutluyorlar, Radyo D'de diyorlar yani. Kutlarız biz. Bizde bayram bitmez.
2: İrfan merhaba, Gökhan ben, masalın babası. Masalı okuldan aldık, seni dinleyerek eve doğru gidiyorum.
1: Oh! Güzel yolculuklar diliyorum size. Yalnız ne böyle yağlarımı eritti biliyor musunuz? Bayramda biliyorsunuz bir Çanakkale'den İstanbul'a giden böyle bir yolcu otobüsünün önünü kesen bir magandalar vardı, hatırlıyor musunuz? Gördünüz mü, gündem oldu. Yolcular korkmuştu, insanlar orada panik yaşadı falan. O yolcu otobüsünün önünü kesen, saldıran o magandalara 657 bin rekor ceza kesildi. Oh! Ve sürücünün de ehliyetine 8 ay el konuldu. Araçları trafikten men edildi. Yuh size be! Vallahi yağlarım eridi böyle. Oh! İyi olmuş.

bence üstüne de o otobüste korkan ailesiyle, çoluğu çocuğuyla korkan Seyahat, özgürlükleri engellenen vatandaşlarımız da bu magandalara ayrı bir dava açsınlar arkadaşlar. Vallahi buradan fikir. Hatta böyle yolda duruyorlar, kavga ediyorlar. Siz de arkada bir arabanın içinde bekliyorsunuz ya. Siz de efendim seyahat özgürlüğünüz engellendiği için, atıyorum ki gideceğiniz yer acil bir durumdur, gidin dava açın bu konuda ya. Bu magandalar temizlensin artık ya. Bak mesaj geliyor. Oo, bu itlere iyi olmuş yazmış bak. Yapmadık.

0: Şimdi bu Kanye West falan geldi ya, Zafer diyor ki şimdi bunlar tabii sıcak yerlerin insanı. Gelirken sıcağı da getirmişler bunlar diyor. Doğru söylüyorsun. Şunu bir açalım bakalım. Buyursunlar, hoş geldiniz.
1: Selam, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Ben düşünme yetisi olmayan insanları çok kıskanıyorum. O kadar mutlu, o kadar huzurlular ki. Düşünebiliyor olmaktan nefret ediyorum bazen.
0: Ya. Düşünemeyeceksin değil mi? Böyle koyun gibi yaşayacağım. Düşünemeyen insanları kıskanıyorum diyor. Görüyorsunuz değil mi? Kim demiş? Biz de kayıtlı diye bakalım şöyle bir. Fulya Hanım söylemiş efendim. Hani biz diyoruz düşünebiliyorsam öyleyse varım falan. Yani böyle bir varlık olmaz olsun ya. Böyle düşüncesiz vurdum duymaz olacağım. Aman bana neci olacağım.

0: İrfancı durup dururken kitabın ortasından konuşanları çok kıskanıyorum diyor. Oo. Kitabın ortasından böyle şak kadar dalıyor değil mi yani? Oradan. Ne güzel şeyler var bugün ya. Ne bekliyoruz? Bakalım efendim kimler neleri kıskanıyor. Bugün güzel malzemeler çıkacak bize ders niteliğinde. Buyursun.
1: İrfan. Hı. Benim de ismim Özgür.
0: Ne oldu Özgür? bir mesaj geldi. Fidan Hanım mı yazmış? Almanya bizi kıskanıyor asıl yazmış. Hemen şuna bakalım. Buyursun.
2: Sesli söyle. Hı.
0: İrfan abi diyen ağzını yerim. Yerim o ağzını. Ne yazmış? Kaşıyla gözü arasında mesafesi kısa olmayıp kalkık kaşı olan ları kıskanıyorum İrfancığım. Bu ne demek o ya? Kaşıyla gözü arası mesafesi kısa olmayıp kalkık kaşı olanları kıskanıyormuş efendim. Bu ne güzel bir itiraf ya. Ne kadar zor bir kıskançlığım var bizim. Allah Allah. Emel Selim geldi. Şebnem Ferah'ın vokalistini çok kıskanıyorum diyor. Bakayım Zeynep neyi kıskanıyor. Çok yakın zamanda yaşadığım bir şey anlatmak istiyorum. Geçenlerde arkadaşıma gidecektim. Eşim dönüp bu kıyafetin yeni mi diye sordu. Yo, bekarlığımdan kalan elbise dedim. Mümkün değil bu şekilde gidemezsin dedi. Bırakmadı. Dada fakat kaçırdığı bir şey var. Benim adım Zeynep'se mutlaka o elbiseyi değerlendirecek yer bulur giyer story'me atarım diyor. Kıskanç eş kimseye nasip etmesin Rabbim diye de eklemiş sevgili yani. Kıskanç eşi Rabbim kimseye de nasip etmesin diyor. Kenan abi de senin hesabındaki parayı kıskanıyorum diyor. Vallahi Kenan abi kıskanma. Artık biliyorsunuz yok tadilat için beni dolandıranlar. Ondan sonra işte hiç planlarımız dahilinde olan masraflar falan. Çalıştığımız havaya gidiyor ya Kenan abi. Bakalım bugün neler var efendim. İrfancığım iyi bayramlar. Dünya bizi kıskanıyor diyor tabii. Karizmanı kıskanıyorum demiş bir dinleyicimiz. Bakayım şöyle bir. Şunu şöyle bir. Efendim bugünkü konumuz kıskanmak. Kıskanıyorum veyahut da kıskanılıyorum. Şöyle. El ele dolaşan çiftleri görünce kıskanıyorum demiş. Alperen yazmış. Bu yiyip yiyip kilo almayanları ben de acayip kıskanıyorum diyen de var. Bakayım şöyle bir. Susmasan ayrı dert ama sussan da büyük dert. Kıskanıyorum böyle yaşamak zorunda olmayanları diyor. Oo. Boşver bu dönemde susmak en güzeli. Sen sus.
3: İrfan'ım iyi yayınlar. Diğer radyolar da bizi kıskanıyor bilesin. İyi yayınlar.
0: Ya canımsın hocam benim. Çok teşekkürler sağ ol. Şu an Sude'yi kıskanıyorum diye bir mesaj geldi. Bu bir itiraf mı?

Ama bu da olmaz hanımefendi yani. Olmaz bu yani. Kocamla asansöre binenleri kıskanıyorum. Yok artık ya. Dar, bana bakma, benim yarim var. Efendim siz de kocanızla asansöre binenleri kıskanıyor musunuz? Bak böyle bir kıskançlığı ilk defa duyuyorum. Güzel, bunları bana yollayın. 0549-204-0104'e. Bugünkü konumuz kıskanmak. Bakalım başka ne acayip şeyler gelecek. Reklama doğru gidiyorum. Ama ben reklamdayken bana o kıskançlıklarınızı bir sallayın. Araba içi 38 derece İrfan'ı. İstanbul seninle çekiliyor. Sıcak yakıyor. Selam sevgi Semra ve oğlum Berk'ten diyor. Efendim mesajınızı sallayın, ben gidiyorum. Tekrar başka haberlerle, mesajlarla döneceğim. Neyi kıskanıyorsunuz veya hangi konularda kıskanılıyorsunuz?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo Tek. Kamu spotu.
7: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
8: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Ümit Sayın ya, ne güzel işler yaptı zamanında. Tarkan'ın şarkılarında da imzası vardır biliyorsunuz. Efendim Radyo D'deyiz, devam ediyoruz canlı yayınımıza. 0549-204-0104'de bugün kıskanmakla alakalı mesajlar gönderiyorsunuz. Hanımların çok enteresan kıskançlıkları var. Bak, asansöre binen kocasını bile başkasından kıskanıyor. Bunları yolluyorsunuz bir yandan. Kim az önce tadilat falan dedim ya. Ya ben bunu çok anlattım. Radyoda işte ilk Bodrum'daki evin tadilat yapılırken dolandırıldım biliyorsunuz. Instagram'lara her yere yazdım bu. Yani hatta dinleyiciler bana hep şey derler ya, radyocular da akıllı zeki falan deriz. Hani siz de dolandırılıyorsanız oho vatandaş ne yapsın diye. İşte bazıları maalesef bizim böyle iyi tarafımızdan böyle yakalayıp ha bu iyi adam, bu çok kolay dolandırılır diye bizi yakalayabiliyor. Ama 2-3 gün önce oturduğum yerde bir komşumla tanıştım. Herhalde ki Bodrum'da tanıştığım en dürüst adamlardan birisi olabilir. Hakan abi mesaj da atmış. Yani hani ev alma, komşu al deniliyor ya, o kadar önemli ki. Yani sizi doğru karşılayacak, iyi niyetiyle yönlendirecek. Valla bir Hakan abiyi gördüm komşular arasında.
3: Selam İrfan, ben senin komşun Hakan.
2: Hakan abi.
3: Valla radyodan dinliyorum seni de, nasıl bağlanırım oraya bilmem. Buradan sana bir selam çakayım. Bekliyorum, tanışacağız dedin ya. Zaten oturup bir kahvemizi içtiğin zaman tanışırız. Görüşürüz. Hadi.
2: Evet Hakan bay, abicim bay. Ya Hakan abi o kadar iyi niyetiyle günlerdir beni yönlendiriyor ki. Tabii ki usul olarak bilmediğimiz şeyler oluyor bazen. Yapıyla alakalı, işte imarla alakalı falan. O yüzden çok önemli. Tam arkam, yani arkamda Hakan abi. Bundan sonra arkamda mısın abi? Tam arka komşum. Kendisi oturmuyor orada. Kirada başka bir müzisyen bir kardeşim var. Hatta evine gitmiştim, hatırlıyor musunuz? Piyano başında Çağdaş'ı paylaşmıştım. Bodrum'a gittiğimiz zaman beraber yayın da yapacağız Çağdaş'la. O yüzden çok önemli. Evi almadan önce gidip bir komşuları kontrol edip almak lazım diye düşünüyorum. Vallahi bile. Peki şimdi dün konuşmuştuk, bu bir hostes hanımefendi de mesaj atmıştı, hatırlıyor musunuz? Bu bayramda uçakta dayanamayıp koridora yapan bir vatandaş haberinden sonra bu bayram onu gördük. Yani uçuş ve iniş sırasında, kalkış ve iniş sırasında tuvalete gidilmiyor. Hatta dedik ya işte tuvalette de kemer bağlatılsın falan diye. Şimdi bugün başka bir şey vardı, haber vardı. Hosteslerin artık yolcuların rahatsız edici davranışlarında fiziksel temastan dolayı artık bıktıkları gözlemleniyor. Sevgili dinleyenler, en rahatsız edici davranış açıklanmış uçuş görevlileri tarafından. Özellikle uçuş görevlileri yolcuların özellikle buna dikkat etsinler diyor. Fiziksel temas kurmasının giderek arttığını, rahatsız edici bir hale dönüştüğünü. Hani yardım butonu var, basıyorsunuz, hostes geliyor, host geliyor. Ama biz öyle değil. Genelde dokunmayı seviyormuşuz efendim. Evet, bu dokunma alışkanlığı hem sınır ihlali hem de güvenlik açısından sorun yaratıyormuş. Kabin ekipleri bunun yerine ne olur çağrı düğmesini kullansınlar. Sözlü iletişimin tercih edilmemesini istiyorlar. Yayınımızı dinleyen çok mesela pilot dinleyicimiz, host hostes dinleyicilerimiz var. Lütfen fiziksel temasta bulunmayalım. Bayılıyorum. Çünkü ben yıllar önce bizim DJ Tufan uçağa binmekten korkuyor falan. Zar zor bindirdik, bir sahneye yetişmemiz lazım. Hostesin bacaklarına yapıştı, abla kurtar beni falan diye. Kız diyor dur ne oluyor, eteğini çekiştiriyor, dur indireceğim. Kızın üstünü indiriyordu az daha, yemin ediyorum. O yüzden fiziksel temasta en sevmedikleri şeyler arasında. Dünden sonra bunu söylemiş olalım.

0: Diyor ki biz de uçakta uyuduğumuz zaman onlar da bize dokunuyor. Şimdi tabii o hani geldik artık demek yani. Hani uyan. Uykuda kalsan iyi mi yani? Caner'cim hoş geldin canım.
1: İrfan, ben de metroda oturanları kıskanıyorum.
0: Metroda oturanları kıskanıyorum diyor. Efendim şöyle bir mesaj var. Gülçin Hanım göndermiş. Merhaba, selam İrfan. Sesim kısıldı. Harcadık tatilde paraları. Kısıldı diyor. Ses ister istemez kısıldı diyor. Kocamın ince bacaklarını kıskanıyorum. Ya kadın kocasının ince bacaklarını kıskanıyor. Bak. Sen düşün, o adamın bacakları niye bu kadar incelmiş yani. Sen düşün. Acaba çok çalıştığından falan olmaz. Kıskanma, çalış senin de olsun. Gülçin'cim.

0: Erhan Ayvaz göndermiş. Hem sevdiği işi yapıp hem de iyi para kazanan insanları kıskanmamak elde değil. Yetenekli ve çalışkan insanlar, bu konuda da haklarını yemeyelim. Selamlar, sevgiler demiş. Yeteneğinin ekmeğini yiyor değil mi adam yani? Bu kıskanılası bir şey. Gerçekten hani adam yetenekli, o yeteneğinin ekmeğini yiyor. Bu kıskanılası bir şey, evet doğru. Gerçekten.
1: İrfan abi, abi ben de senin her zaman arkandayım abi. Dur, kaybediyorsun.
0: Dur abi, dur abi. O sadece komşum Hakan abiye özgü yani, o adam tapulu bir şekilde arkamda benim yani. Anladın mı? Adam binayı dikmiş. Yani binayı derken iki katlı yer dikmiş. O yüzden o tapulu şekilde arkamda olabiliyorum. Yani otomatikmen. Hani senin tapunu görelim tapunu. Ey Allah'ım ya Rabbim. Sevgi Hanım, İrfan işten çıkıp dolmuşa binince, ayakta kalınca oturanları kıskanıyorum ben de diyor. İsmail Aslan, şu tüp bebek yöntemiyle olan insanları kıskanıyorum. Sen o kadar sperm arasından birinci gel, onlar hiç çaba göstermeden oraya koyulsun, olacak şey mi diyor bak. Bak bu bakış açısı da enteresanmış ha. Aa, çok enteresan, evet. Evet, bugün itiraf edin. Yani şu kıskançlıklarınızı bir artık bir itiraf edin. İçinizden böyle atın ki rahatlayın yani. O yüzden. Şimdi bakalım şu neymiş, buyursunlar.
2: İrfan, Aygül'le ikinizin nedir bu dolandırıcılardan çektiği sizin?
0: Abi evet, Aygül'ün de var o mevzusu. Ya biz daha böyle hani iyi niyetlerimiz falan anlaşılıyor, biliniyor falan. Daha kolay dolandırılıyoruz yani. Buradan diğer dolandırıcılara da kapı açmış olmayayım ama bak bunu net söylüyorum, siz yapmayın. Bir tadilat için bir ustaya, mimara elinizden peşin para vermeyin. Biz karı koca yani cahilliğimize geldi o konudaki. Yani böyle büyük bir tadilat daha önce yaptırmadığımız için bilmiyoruz. Bilmiyorduk. Verdik. Oo, da parayı gördü. Kaçtı gitti efendim. Aldı gitti. Bunu yapmayın efendim. İşi yapsın. Fotoğrafını görün. Veyahut da malzemesi gelsin. Yapılsın. İş bitsin. Ondan sonra para verin. Ne olur. Çünkü radyoyu açar açmaz kocamın ince bacaklarını kıskanıyorum. Ne oluyor dedim. Hayır efendim, ben demedim onu. Dinleyici demiş, onu söylemek zorunda kaldım. Ya. Allah Allah.

0: Ege tarafındaki vatandaşlarımızı gerçekten kıskanıyorum. İrfan, biz burada çile çekerken onlar hayatın tadını çıkarıyor. Öyle mi Ege'dekiler? Öyle mi acaba Ege'dekiler? 0549-204-0104'e kıskanıyorum veyahut da kıskanılıyorumla alakalı mesajlar yollayın. Haber merkezimiz bekliyor. Günün son gelişmeleri bir dinleyelim. Ve haber merkezimizden sonra reklamlar, sonra buradayız. Birazdan geliyorum.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız Amerika'ya gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Dünyanın en önemli deniz rotalarından Hürmüz Boğazı 94 gündür kapalı. Sektör temsilcileri tam bir güvenlik garantisi olmadan gemilerini bölgeye göndermeyi reddediyor. Bu durum küresel petrol arzını vururken nakliye ücretleri de katlandı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. Belçika'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 21, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam. Tek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
8: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
14: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
15: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
16: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

Çalkala, çalkala. Burası Radyo D. Türkiye'nin en iyi televizyonu Kanal D. Türkiye'nin en iyi radyosu Radyo D. İkinci saatimizde sizinle sevgili dinleyenler, 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Çalkala, bu şarkı güzelmiş ya. Hep söylüyorum vallahi, kafayı oynattık. Geliyorsunuz Radyo D'de biraz vücudu göbeği oynatıyoruz. Vallahi bu nasıl bir değililiktir? Konumuz kıskanıyorum. Şimdi anda. Bu arada Bodrum'un yetiştirdiği en kıymetli kaptanlardan Şükrü Kaptan da mesaj atmış. Şükrü abi, bayramın ikinci günü görüştük, orada geldi Bodrum'daki sahneme. Diyor ki benim hatun da diyor benim bacaklarımı kıskanıyor diyor. Ya hanımlar, itiraf edin, kocalarınızın bacaklarını kıskanıyorsunuz ya. Hepiniz bu kaçıncı mesaj? Bu arada Şükrü abi, Kanal D'imizin Daha 17 adlı dizisi Bodrum'da çekiliyor biliyorsunuz. Ratinglerde de bu hafta sonu yayınlandı. Müthiş bir başarı elde etti. Selam olsun Bodrum'a. Bodrum'un bir değeri var. Bakın bu diziyle birlikte çok daha o değer, Bodrum'un değeri fazlalaşacak. Çünkü görüntüler inanılmaz. Gerçekten.

0: haberin sesi var mı orada arkadaşlar?
1: Gidiyor mu
0: orası? Bak gidiyorlar. Tuttukları otel hayali otel çıkıyor efendim. Böyle bir yer yok. Saçma sapan bir yere. Yani artık dolandırıcılık konusunda arşa çıkmış durumdayız ya. Bak kimin aklına geldi işte bayram tatili geliyor işte rezervasyon yaptıranları dolandıralım. Millet tatile diye gelsin ondan öyle bir adres olmasın falan. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani öyle olmayan oteli herkes tutar zaten yani. Hadi olanı herkes tutar pardon yanlış söyledim ama olmayanı da yani maşallah yani bu da bize nasip oldu. Çok acayip değil mi efendim? Yazık. O kadar hevesle iki kızcağız tatile gitmiş. Dünyanın en kötü olayı bu sevgili dinleyenler. Gerçekten yani. Belki aylarca para biriktirdiler falan. Böyle bir olay var. Bir de şu var. Bayramda Bodrum'da villa kiralamış insanlar. Villanın bahçesinden domuzlar çıkıyor efendim. Ama Bodrumlular bilir ki o domuzlar bir şey yapmaz ya. Yapmaz. Yaz geldi, aşık olmak lazım. Çiçeklensin aşk ağacın, uçsun aklın. Hatta bir sosyal medya fenomeni galiba villa tutmuş bayramda Bodrum'da. Ver bakayım bu ne bu?
2: Bu nedir ya?
0: Ne bu?
2: Ah Mehmet abi bize verdiğin eve bak.
0: Ne o?
2: Kapat, saldırmasın bize bu. Dur.
0: Saldırmıyor o ya.
2: Kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat.
0: Saldırmıyor efendim, saldırmıyor. Aç çocuklar aç.
2: Mehmet abi özür dilerim. Mehmet abi Allah senin belanı versin. Şu nedir ya?
0: Kim bu Ersan diye birisi Bodrum'da kiraladığı villada ilk gecesinde bahçelerine giren domuzla burun buruna geldi. Mehmet abi bize verdiğin eve bak. Benim hanım besliyor onları bir de biliyor musun? Vallahi. Yani öyle karpuz kabuğu bilmem neler falan. Ama yani... sıcaklamış olabilir. Villaların havuzuna giriyor bu domuzcuklar o.

0: Şimdi geldim mesajlarınıza, geldim. Nedir bu? Bir açayım bakayım.
1: Domuz da hazır. Gerekirse tutar gelirim sana.
0: Domuz da hazır mı Kurtuluş'cum? Ha?
1: İrfan'cığım şu Mersin'e gel artık ya, özledik.
0: Vallahi eğer ki villa tutuyorsanız bahçesinde de domuz yoksa gelmem, bak söyle.
2: İrfan, ben patron eşlerini çok kıskanıyorum.
0: Hı.
2: Biz o kadar çabalıyoruz, çalışıyoruz.
0: Hı.
2: Sigortamız vesaire yatsın işte, ne bileyim, maaş alalım diye.
0: Hı.
2: Onlar çalışmadan emekli oluyorlar. Çalışmadan geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ben bunları çok kıskanıyorum.
0: Güzel itiraflar geliyor efendim. Bugünün konusu kıskanıyorum. İrfan'cığım 10 gün sonraki beni kıskanıyorum. Ne oluyor, 10 gün sonra evleniyor musunuz acaba, ne oluyor? 10 gün sonra parayı mı buluyorsunuz? Nasıl bir şey olacak 10 gün sonra?
3: İrfan'cığım ben kıskanmıyorum ama kıskanıldığını düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü de söyleyeyim sana.
0: Hmm.
3: İş yerinde bu kadar özverili ve gerçekten kendine güvenen herhalde tek kişi benimdir. Bu konuda da kendimi takdir ediyorum. Kıskanıldığım için de mutlu oluyorum. Hmm. Kıskanmaya devam etsinler.
0: Vaaay! Çok güzelmiş.

0: Nice. Bak sevdim böyle yorumlar, böyle mesajlar yollayın efendim. Neşe'cim selamlar olsun. Bakayım şöyle. Valla Egeliler de demiş sıcak ve nemle mücadele veriyor. Fazla kıskanılası değil İzmir şu anı demiş. İrfan havanı çok kıskanıyorum. Çok kıskanıyorum artık ama ben de yapacağım bunu diye bir fotoğraf göndermiş. Aa bu çok acayip bir şey tabii. Yani bu şey bu. Gemicik bu. Onu göndermiş hanımefendi de o. gemicik bu. Şey değil yani. Çok bir şey değil o. Ucuz o. Gemicik dolu. Bodrum'da gemicikler dolu. Dolu. Şu neymiş bir açalım.
1: Seni bu dünyada en çok seven kim?
0: Kim?
1: Ben. Keşir Avcı. İrfancığım iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, teşekkürler.
1: Seviyoruz seni. Severek izliyoruz, dinliyoruz. Her şeyi yapıyoruz sana. Kolay gelsin.
0: Sağ olun, sevilirsin ha diyorum. Vay. Öyle diyor. İrfan ben adil olunan aile ortamlarını çok kıskanıyorum. Yani böyle annenin babanın, ben öyle okuyorum. O da ananın babanın diye yazmış yani. Annenin babanın adil olup da tüm evlatları eşit sevdiği, saydığı, herkese denk tutup aynı şekilde yaklaştığı, amcalar, halalar, dayılar, teyzeler, yani bayram sofralarında oturup herkesin birbirine el uzattığı yerleri çok kıskanıyorum. Bunu şu an 36 yaşındayım, benim de bir kardeşim var. Adaletsizlik yüzünden maalesef bu ortamı yaşayamıyorum demiş. Ah canım benim. Yusuf Bey diyor ki ben de İETT'de uyuma numarası yapanları kıskanıyorum. Diyor. Siz yapamıyor musunuz uyuma numarası? Ne var dünyanın en kolay şeyi ya. Gözünü kapatamam işte ya. Vallahi.

0: saatlerde uyuyanları kıskanıyorum diyor. Bir de uyuyabilenleri demiş. Artık siesta falan kalmadı. Akşam 18-20 olmuş saat. Yani gece uykusuna gidecek. Bu saatte niye uyuyanları kıskanıyorsun ya?
1: İrfancığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
1: O domuzcuklar için bu sene vur emri çıktı.
0: Tövbe.
1: Sayı ve limit gözetmeksizin bilgin olsun. Yerini belli etmeyin hayvanların. Herkes onların peşinde olacak.
0: Aa bak bilmiyordum
1: herkesin
0: bunu.
1: Herkesin bayramını kutluyorum. İyi dinletiler.
0: İyi bayramlar efendim. Dolarken... Ya niye vur emri çıkmış? Ne istiyorlar o canlardan? Kim böyle bir emir vermiş? Hakan abi dinliyor musun? Burada mısın? Biliyor musun böyle bir şeyi? Ya bir zararı yok ki. Bodrum'daki domuz kimi ısırmış? Domuzun dişi yok da siz ısırsın. Sadece kaçıyor bilmem ne ya hızlı hızlı. Ya çok üzüldüm buna yalnız ha. Bodrum'dan Hakan abi bir bakın bu mevzu doğru mu ya? Her yerin gözlerime baksan inanacaksan söyle rakı rakı rakı rakı büyür. En çok benim hanım üzülür yemin ediyorum size. Onlar böyle bütün aile sülalecik dolaşıyorlar. En ufaktan böyle matruşka gibi düşünün. Ufak büyük böyle bir de sıralı böyle tipler o kadar tatlılar ki. Tabii yiyeceğe ulaşamıyorlar. Besleyen yok. Aç yavrular. Ya çok üzüldüm bak ona. Bir soracağım Bodrum'dan dur bir iki kişiyi arayayım ben bile. Efendim reklama gidiyoruz. 0549-204-0104'e kıskanıyorum veyahut da kıskanılıyorum deyin. Yollayın mesajınızı geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan E-deftere, tüm E-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Reklam.
17: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
18: Sıradaki şarkı bir ara görüşelim deyip hala görüşemeyenlere gelsin.
19: Radyo'da hayatın içinde.

0: radyo makinesi.
1: Radyo D'de bir Teoman projesi, Dedüblüman paramparça yorumuyla sizlerle. ...0549-204-0104 bugün bize kıskanıyorumla, kıskanılıyorumla alakalı mesajlar yolluyorsunuz. Ama bir girdik bu domuz muhabbetine. Ve dinleyicilerimiz mesaj atıyorlar. İrfancığım, domuz vahşi bir hayvandır. Beslenmemelidir diyenler de var. Şöyle bir mesaj var efendim. Köylerde domuz ve ayılar çiftçinin işte aylarca emeğini bir gecede yok ediyor. Domuzlar sürü halinde geziyor. Köylü kendi imkanlarıyla bunlarla baş edemiyor. Şehirde nasıl başıboş köpek varsa, köylü kırsal yerde de başıboş domuz sorunu var. Hatta işte bazı sosyal medya sitelerinde de görüyorum. Başıboş domuzların bayağı bir saldırgan olduğunu falan. Ya ne bileyim, biz kıyamıyorduk onlara ya. Vallahi. Çok üzüldüm şu an, biliyor musunuz? Gerçekten üzüldüm bu tarz şeyleri. Yani doğal ortamında kendilerine beslenecek bir şey bulamıyorlar. Gerçekten yani. Ne oldu bu yangınlar yüzünden? Ormanlar azaldı. Hayvanlar sokağa iniyor. Gerçi ezelinden beri Bodrum'da kış aylarında bile yiyecek bulamıyorlar. Sokağa iniyorlar onlar. Ya şeyin içine giren de, villanın içine giren, havuza giren, bakkala giren domuz falan. Hani Marmaris, Kuşadası falan dolu, böyle aile boyu geziyorlar onlar yani orada. Hani bilmiyorum, bu her şey dahil oteller, bu Ege'de, Mege'de, lokantacılar, kebapçılar ne yapıyorlar bunları bilmiyorum. Şimdi onlara bir fırsat mı doğdu? Çok acayip yahu. Yani bak, bir dinleyicimiz demiş ki, İrfan domuz nasıl saldırmıyor? Aç kalsın bakayım, seni evini bile yer diyor. Çok fena, tabii ki de saldırıyordur ama bize denk gelmedi. Bir tane mesaj açalım şöyle bir, buyursun.
2: Al İrfan.
1: Efendim?
2: Hollanda'dan selamlar İrfan.
1: Hollanda.
2: Ya sen olmasan çekilmez abi.
1: Çekilmez abi.
2: Yok. Ne trafik çekilir, ne müzik dinlenir, ne radyo dinlenir.
1: Canımsın ya.
2: İrfan. Ya üstteki Faslı komşu var, onu kıskanıyorum ben abi ya.
1: Niye?
2: Adam iki tane evli abi ya. Bu nasıl bir iş ya?
1: Üst komşu, Faslı komşusunu kıskanıyormuş iki tane evli diye. Allah istedik ha. Hanımlar lütfen rica ediyorum. Şu beyefendi bir linçler misiniz? Bana bırakmayın efendim. Evet bak, Bodrum'dan tasarımcı yazar Neşe Hanım da yazmış. Doğal ortam mı bıraktılar ki İrfancığım diyor ya.

0: domuz yırtıcı falan değildir demiş dinleyicimiz. Sadece aç kaldı mı saldırabilir ama o da zarar vermez diyor. Benim tek derdimiz domuz olsun diyeceğim ama yani o da bir dert yani. Söyle. Üzüldüm. Üzüldüm, gerçekten üzüldüm. Neymiş bu?
1: Domuz da hazır. Gerekirse tutar gelirim sana.
0: Nereye geliyorsun ya?
1: İrfancığım, o domuzları çok kıskanıyorum. Aynen ablamızın dediği gibi. Hı-hı. Gerçekten bedava tatil. Adam attığımız yerde lahmacun 1500 lira. Öyle. Ama domuza bedava, ben de anlamadım.
0: Domuza bedava.
1: O senin gözlüğün var ya İrfan. Ben onu çok kıskanıyorum, affedersin de. Gönderirsen de takarım. Çok güzel duruyorsan de. Bir de ben deneyim. Belki bende de güzel.
0: Siesta, önemli siesta Zafer'cim yani. İrfan, kelime hazneni kıskanıyorum diyor. Ansiklopedi gibisin. Yerli Google diyor. Zafer yazmış.
2: İrfan'cım, ben de en çok yastığa başını koyar koymaz hemen uykuya dalanları kıskanıyorum. Çünkü benim zaten uykuya dalmam yarım saat, 40 dakika, 1 saat. Çok zor uyuyorum.
0: Valla bana deyin ki şu an boştasın, yapacak bir işin yok. Ben burada yayın masasında ya da yayın yaptığım bu koltukta uyurum. Hele mis gibi uyurum. Müziği de açarım böyle yani. Hani gümbür gümbür uyurum. Öyle daha güzel oluyor. Bizim bebek de öyle, biliyor musunuz? Ya artık evde elektrik süpürge makinesini falan açıyoruz ya. Yemin ediyorum. Galiba anne karnında öyle bir uğultulu bir sesle uyuyormuş onlar. Bu, bakın, bilimsel bir şey. Ya evin aspiratörünü açıyoruz, elektrikli süpürge makinesini açıyoruz. Seste dalıyor çocuk ya, vallahi bileyim. Babasına çekmiş, kulüpte uyurum ben sahnede, bak size. Var mı böyle seste uyuyabilenler?
3: Merhabalar.
0: Merhaba.
3: Domuz uzmanı değilim ama bilgi...
0: Ya bugün her şeyin domuz uzmanı da olduk ya. Vallahi. Radyoda öyle oluyor, bir saatten sonra her şeyin uzmanı oluyorsunuz. Yani herkesin bir fikri var. Söyleyin hanımefendi, buyurun.
3: Merhabalar. Domuz uzmanı değilim ama bildiğim kadarıyla eğer ki... annesiyle birlikte yavrular varsa ve yavrulara bir şey olacağını düşünürse veyahut da yaralıysa ama işte yaralı olup olmadığını da bilemeyeceğimiz için çok da fazla yaklaşmamak gerekir tabii ki. Bir de renginden de anlayabiliriz galiba, siyah olursa daha yabani oluyor, açık renk olursa daha az zararlı oluyor diye. Evet, nereden baksak tabii biraz korkutucu bir şey. Ben de o bölgedeyim. Yazın geliyorum. Ben de korkuyorum. Bahçede çit var. Ama benim bir de tilki geliyor bahçeye. Çok komik. Tilki gerçekten tilkiliğini yapıyor. Ayağı böyle sakatmış gibi yapıyor. Ondan sonra yemeğini yiyor. Güzel güzel normal yürüyüp gidiyor. Gerçekten komik bir tilkimiz var.
0: Ya tilkiye bakar mısın? Boşuna kurnaz tilki dememişler yani. Böyle ayağı sakatmış gibi geliyormuş. Yemeğini yiyormuş, sonra yürüyerek gidiyormuş. Yemek yiyince değil mi, ayak kendine geliyor herhalde. Vallahi. Ya ne acayip şeyler ya. Şimdi yıllar önce Bodrum'da Boğaziçi diye bir yer var. Adabükü'nde. Bence Bodrum'un en güzel bakir yerlerinden birisi. Hatta birçok kişi orada yaşıyor. İşte sanatçılar. Zülfü Livaneli'nin evi vardı. Nilüfer o taraflar. Neyse, söylemeyeyim kimlerin oturduğunu hocam. Daha böyle bilinmedik Bodrum'un en bakir yerlerinden birisi. Ama müthiş domuz popülasyonu var. Her taraf domuz kaynıyor yani orada. Şimdi gece bir saatten sonra da orada markete falan gitmek de sıkıntı yani. Ben de oraya daha yeni taşındığımız 2. ayda falan böyle bir şey alınacak. Ondan sonra Mira dedi ki ya bu saatte gitme dedi, boş ver bugün de olmasın falan gibisinden. Dedim yok ya, ne olacak, ben gider alırım ya falan. Arkadaşlar, dönüşte, o marketin dönüşünde, hani Şener Şen'in bir koşuşu var ya, ayakları popişkosuna çarpa çarpa gidiyor. Allah, nasıl o tepeyi koşuyorum. Bir domuz sürüsüne denk geldim. Ama şunu fark ettim yani, onlar kendi aralarında koşuyorlar ama böyle sana saldırır gibi değiller. Kendileri kaçıyorlar bir tarafa doğru. Hani gelip de birisi bir tarafımı ısırsın falan. Yok ya, olmadı. Yani ben koştum, kendi koştuğumla kaldı. O yüzden yaz ayları geliyor, bu domuz muhabbeti önemli. Bir de vur emri çıkmışsa, bir abimiz vardı bununla alakalı bir şey göndermişti. Ver bakayım onu.
1: İrfancığım, mak kararları var. Yaz internete mak kararları de orada görürsün. Sayı 2 idi, şu an sınırsız.
0: Şimdi sayı 2 idi, şu an sınırsız diyor. Görmedim ben bu tabii. Haberler var doğru. Şeyle alakalı domuzlara, mesela Batman'da çayır kenarında mısır tarlaları ve bağ bahçeleri hasar veren yaban domuzlara karşı avcılar 50 yaban domuzunu vurma hakkına sahip olmuşlar ve vurmuşlar. O haberler var. Doğu'da bu haberler var, örnekleri var. Çok enteresan, çok enteresan.

0: Ya Bodrum'da çekicilik yapan Mesut var ya, çekici Mesut. Çok çekici adam yalnız o. Biliyorum. Bak o mesaj atmış, hatırlamış orayı.
1: Aynen İrfan abi, bir kere de beraber gitmiştik, hatırlıyor musun? Havalimanından sizi almıştım, eve götürmüştüm. Hatta sen orada arabayı çevirirken korkmuştum. Hatırladın değil mi abi? Hayırlı yayınlar.
0: Boğaz içinde çok var. Yani domuzların ana yuvası orada yani. Karargah orada, yemin ediyorum. Yani hani oradan Milas'a falan, o Marmaris'e, Didim'e gidiyor. Boğaz içinde.

Burası Radyo D, saatlerimiz 18.40. Ne varsa onu konuşuyoruz işte. Ama ana konumuz kıskanmak. Vallahi bak Oya Hanım da yazmış. Herkes müteşebbis olamıyor, üretmek, sorumluluk almak gerekir. Turizm beldelerinde turistler yiyor diye vurulup pişirip servis de ediliyor. Yani domuz çiftlikleri de var ayrıca memlekette deniliyor.

0: Bak 72 haneli sitede bizim evin dış kapısına da kırlangıç çift her sene gelip yumurtlayıp uçmayı yavrularına öğretip gidiyorlar. Yarenlerim, domuzla işim olmaz, bunları beslerim diyor. Pekala. Sucuk dağıttık marketten eve dönerken diyor bak. Bir dinleyicimiz de kedisini göndermiş. İrfan, ben de bu pat diye uyuyan, bunu kıskanıyorum diyor. Ama kediler harbiden pat diye uyurlar yani. Böyle. Efendim, konumuz kıskanmak. 0549-204-0104'e. Kimi kıskanıyorsunuz? Yollayın. Artık itiraf edin. Bakalım kimlerden nasıl itiraf gelecek veyahut da kıskanılıyorum deyin. Tamam mı? Reklamlardan sonra buradayım.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy, Topkapı İncirli, Şirinevler, Sefaköy, Avcılar hattı yoğun. Tem'de Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde Ok Meydanı Sultan Gazi, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun seyrediyor. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: de bulacaksın.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: aç koynunu, aç koynunu, gireceğim, gireceğim dellenme dudağında. Biliyorsunuz radyoda konseri radyonuza, yuvanıza, evinize, arabanıza, iş yerinize getiriyor. Hafta içi her gün saat 22'de sahne programımız burada. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo D'de.
1: Şimdi ben oynamak istiyorum ama alkışsız.
0: Ya Simge dur, oynattın bizi, kurban oldun, bir dur ya. Efendim burası Radyo D dedik. Her yerdeyiz. Şu an Belgrad ormanında arabanın sesini açmışlar. Medya okuyan kardeşlerimiz Haşim Batan ve Berkant Karıksız diyor ki abi final ödevimiz var, Belgrad ormanına geldik, çekim yapıyoruz. Ormanda ne çekimi ya bu? Allah'ını sever. Ödev çekerken beni dinliyorlarmış efendim. Allah Allah. Şimdi bunlar ne çekiyorlar acaba Belgrad ormanında? Bilemedim.

Ya bu kadar öpeceğim denmez ama ya. Tamam öp. Öp tamam, en fazla sen öp tamam. Efendim bugünkü konumuz kıskanmak sevgili dinleyenler. Bakıyorum bayram haftasında neler olmuş falan. Bakın bir kıskançlık olayı var. Kayseri'de Kayseri'de romantik bir akşam geçirmek isteyen bir çift. Efendim evinin balkonunu böyle mumlarla süslemiş. Onu hazırlamışlar balkonu. Sonra bir bakmışlar ki itfaiye ekipleri bunların balkonuna çıkmış efendim oraya. Bakın bu bir kıskançlık olayı. Komşuları ihbar etmiş. İşte falanca evde yangın çıktı diye. İtfaiye bir çıkıyor. İtfaiyenin de biliyorsunuz hani şey var böyle kuruyorlar o sistemi. Bir çıkıyorlar ki iki çift romantik bir akşam geçirmeye çalışıyorlar orada. Abi biz yani tabii böyle şeyler olabilir. Şimdi bazı ampuller çıktı böyle alevli ampuller falan. Her yere koyuyor, kebapçılar falan koyuyor. Ben de çok sevdiğim bir yere aldım da dayanmıyor. Ondan sonra bir sabit yanıyor sonra o bir saatten sonra. Ama o yandığı zaman evet karşı taraflar görüyordu. Lan yangın mı çıkıyor lan orada falan diye. Şimdi bu gerçekten de hani yangın çıktığını mı düşündüler yoksa kıskandılar? Ulan dur şunların romantik akşamlarını bir bozalım onları falan mı dediler komşular? Bu komşu kıskançlıkları da çok enteresan. Siz hayırdır milletin evini mi izliyorsunuz? Ne oluyor? Baktın bir süre öyle yanıyor. O kadarcık yanıyor. Büyümüyorsa bir dur yani hani. Veyahut dedi mi sen seslen. Komşu yanıyor musunuz? O da desin ki yanıyorum falan. Ya, belli yani bir romantik akşam orada bir yanacaklar yani. Ne olacak yani? Sana ne? İki kişi orada sana ne yani anladın mı? Ama akşam bunu rezil etmişler efendim. Yakmışlar bir akşamlarını ya. Yani olacak şey mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında sevgili dinleyenler? Acaba kıskandılar da mı itfaiye çağırdılar evde yangın var diye? Yoksa başka türlü kıskandılar mı da yani işte anladınız siz. Yani nedir hangisidir siz? Sarda kayar durmaz yerinde. Solar güzelliğin kalmaz yüzünde. Sensiz can verir. Ya olacak şey değil ya. Bir insanlar bir romantik bayramda bir akşam geçiremiyor ya. Bunlar yüzünden. Gelemez misin? Gelemez misin? Olay Kayseri'de geçiyor sevgili dinleyenler.

0: İrfan Aslanhan.
1: Yaktın bizi itfaiyeci.
2: Ya insanlar tabii görevini yapmışlar. Komşu çağırmış itfaiyeyi. Ama bak dinleyiciler diyorlar, İrfan benim hanımla bir akşam öyle romantik bir akşam geçireceğim. Komşular itfaiye çağıracak, yakarım o mahalleliği diyorlar. Vallahi. Yakarım ortalığı yemin ediyorum diyorlar.
3: İrfan'cığım iyi yayınlar.
2: Sağ
3: ben
2: olun.
3: Konya'dan Kübra.
2: Kimi
3: kıskanıyorum biliyor musun?
2: Kimi?
3: Hem de deliler gibi kıskanıyorum. Doğum günümde İstanbul'da tan konserine gidenlerin hepsini çok kıskanıyorum. Sözüm vardı. Hatırlatayım dedim. Hala kıskanmalı mıyım?
2: Şimdi şöyle, sıradaki tan konseri Giresun'daydı galiba, tarihi ertelendi. Onunla alakalı önümüzdeki günlerde bir bakalım İstanbul nedir ne değildir falan. Konuşalım onu Kübra'cığım, kıskanma. Efendim Oktay Kaynarca'nın bir kıskançlık açıklaması var. Halit Ergenç'i çok kıskanıyorum demiş. Adam haremde dizi çekti. Ben hep erkeklerle dizi çekiyorum onu diyor. Bundan sonra erkek olmayan bir dizi bulacağım kendime demiş. Oktay Kaynarca Halit Ergeç'i kıskandığını itiraf etmiş efendim. Adam haremde dizi çekti diye sevdiğin yerler kıskanılıyormuş. Bakalım mesajlarınıza neler yolladınız efendim.
4: İrfan, ben oğlanı kıskanıyorum. Adam yiyor. Zerre kadar kilo almaz mı ya? Biz de el kadar ekmek yesek kilolar lop geliyor.
2: Lop diyor. Her gün sporunu yapıp hem kitabını okuyabilip kendine vakit ayıranları çok kıskanıyorum. 24 saat bana yetmiyordu diyor. Efnan diyor ki İrfan senden bir ricam var, biraz çocuklara göre de şarkı istiyoruz diyor. Baby Shark olur, Patates Adam olur, seni dinletmek içiyorum, açıyorum o sırada Duru'yu alıyorum sürekli. Ne o? Patates Adam ne ya? Patates Adam mı çalalım yani? Neymiş o? Link yollayın bana, link. Bakayım. Evet, çocuklara özellikle yer veriyorum ama doğru söylüyorsunuz. İstedikleri şarkı neymiş? Patates Adam falan çalalım. Pepe çalsam falan. Pepe olur mu Pepe? Bu olmaz o Pepe mi? Bu Allah'ını seversen ya. İrfan'cığım bizim ülkede kıskanıyorum diyememe hastalığı var diyor. Evet yani. Yine bir mesaj daha. Ev ekonomisine hiçbir katkısı olmadığı halde ev sahibim gibi davranan kedim Romeo'yu çok kıskanıyorum diyor.

0: Heh, böyle mesajlarla gelin ya. İrfan, sokakta gördüğüm çiftleri çok kıskanıyorum. Evet. Ya kimse sizin kim olduğunuz falan bilmiyor. Yazın. Hangi konularda neyi kıskanıyorsunuz ve hangi konularda kıskanılıyorsunuz? 0549-204-0104'e. Ben şimdi haber merkezimize gideceğim. Bakalım yine son gelişmeler var mı? Onun arkasından bir reklam, sonra geliyorum.
1: Yanmam gönlüm yansa da, Ece beni alsa da, gözlerim kapansa da.
0: Ama bunu da yazma, gözüm kaldı nazar değsin inşallah diye. O ne ya?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız Amerika'ya gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Dünyanın en önemli deniz rotalarından Hürmüz Boğazı 94 gündür kapalı. Sektör temsilcileri tam bir güvenlik garantisi olmadan gemilerini bölgeye göndermeyi reddediyor. Bu durum küresel petrol arzını vururken nakliye ücretleri de katlandı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. Belçika'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 21, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Radyo makinesi.
1: Radyo D'de 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Az önce reklam arası bir iş hallettim. Sevineceğiniz, mutlu olacağınız bir haberim var. Haftaya pazartesi günü Eller Üzer şarkısını bilir misiniz? Şu an patladı. Şarkı inanılmaz dillerde. Serkan Nişancı konuğumuz. Hatta şarkıyı hatırlatayım şöyle size de. Nerede o şarkı? O şarkı. Serkan abi haftaya pazartesi günü Yiğit Mahzuni ile bu şarkının sahibi burada olacak. Yiğit Mahzuni daha önceden konuğum oldu biliyorsunuz. Aşık Mahzuni Şerif'in torunudur kendisi. Bize hatıradır. Yiğit'imle birlikte gelecek Serkan Nişancı.

0: Bu arada Serkan abiyle bir anımız oldu. Biz bayram öncesi özellikle konuşmuştuk. Tarih için onlardan bir onay bekliyordum. Yiğit Masuni de bana dedi ki, İrfan dedi, şey yapacağım, ben sana haber vereceğim dedi. Bayram öncesi o son cuma. Yoldayken Yiğit aradı. Ne yapıyorsun? Geliyoruz dedi. Dedim, nereye geliyorsun ya? Dedi, konuğuz biz bugün dedi. Unutmuş, bana haber vermiyor. Haber vermeyi unutmuş bana. O gün yayın vardı, yoldalardı yani. Sus Serkan abi dedi, kardeşim kusura bakma, bizim kafalar gitti dedi. Unuttuk sana haber vermeyi. Biz bugün yayın vardı diye geliyorduk dedi. O yüzden bayram sonrasına kaldı. Efendim konumuz kıskanmak. Mesajlarınıza bakacağım. Tamam, bunu açmadım ben.
1: Vallahi Erifan abi onu.
0: Diyor ki tuzlu suda 5 dakika yatınca içindeki tüm acıyı dışarı atan patlıcanı bile kıskanıyorum diyor. Patlıcan öyle mi ya? Tuzlu suda 5 dakika yatınca içindeki tüm acıyı atıyor mu? Vallahi patlıcanı çiğ mi yerim. Çok hoşuma gidiyor. Acım acı demem yani. Onu tuzda bekleyip de acısını atmasını beklemem. Çiğ çiğ yerim ben patlıcanı. Çok seviyorum çiğ patlıcanı. Yani patlıcanı yemeği de onu kıymalısına ayrı, kıymasızına ayrı. Öf, bayılırım yani. Diyor ki ben Sergen'in Denizli'ye attığı golü kıskanıyorum demiş. İyi akşamlar. İş ortaklarımızın çalışıyor gibi yapıp hiç bir şey yapmadan her ay paraya ortak olmalarını, yatarak dinlenerek para kazanmalarını kıskanıyorum. Hem de çok. Antalya'dan selamlar demiş. Bak, tuzlu suda 5 dakika yatınca içindeki tüm acıyı dışarı atan patlıcanı kıskanıyorum diyor ya. Patlıcanı. Abi işi gücü rast gelen insanları kıskanıyorum. Sabah işe bir çıkıyoruz, hep sıkıntı. Ondan sonra babayla evde köşe kapmaca oynuyoruz diyor. Hasan Bilir göndermiş. Bakalım başka ne kıskançlıklar var. Bunu açmış mıyız?
2: Açayım. Kıskanıyorum. Şu. Niye biliyor musun?
0: Kimi?
2: O kadar güzelim ki. Yani hayat, kendimi kıskanıyorum. Niye biliyor musun?
0: Niye?
2: O kadar güzelim ki. Yani hayatımda önceden olanlar, şimdi olanlar, gerek yanımda gerek arkamdan o kadar konuşuyormuş ki yüzümün güzelliğini. Hepsini hatırlıyorum. Allah nazardan saklasın.
0: Ya Neslihan'cığım ya.
3: Aman. Sıcaklık mı? Adanalı'ya vız gelir tırıs gider ya. Yani yürük. Ama hala klimayı açmadık, araçlar hariç. Kışın donduğuma sayarım ya. Vallahi acık da yanak kemiğimiz ısınsın. İrfan!
0: Kız! Ne yapıyorsun? Hadi vapuru kaldırıyoruz hadi. Kaldır vapuru, kaldır. Kaldır vapuru, kaldır. Kaldır, Bodrum'a gidiyoruz.

Bak diyor ki kendisine diyor kendisini tuzlu suya yatırıp tatil yapanları kıskanıyorum diyor. Demek ki öyle vatandaş tatile tuzlu suya yatmaya içindeki acıyı atsın diye gidiyor yani. Patlıcan misali şimdi anladım. Geride dur. Acısını diyor tuzlu suda 5 dakika bekletince nikotin suyu gibi rengi çıkar diyor. Hmm.

0: efendim dün yarım kalmıştı, tamamlayamamıştık. Şu Ozan Güven meselesini bir radyo makinesine koyalım, bir karıştıralım mevzu. Şimdi Ozan Güven biliyorsunuz eşiyle yaşadığı münasebetler dolayısıyla işte boşanıldı, davalar açıldı, işte cezasını çekti ki bu adam en büyük cezayı kariyerinin neredeyse sonlanmasıyla yaşıyor sevgili dinleyenler. Yani en büyük cezadır bir oyuncu için, bir sanatçı için mesleğini yapamaması. O noktaya geldi. Bayramda Ozan Güven bir kafede Mehmet Aslan... Kimleydi? Evet, Mehmet Aslan Tuğ ile birlikte Kadıköy'de bir kafede otururken bir hanımefendi geliyor, mekandan çıkarmaya çalışıyor, kovmaya çalışıyor. Ama bakın Ozan Güven o onu mekanda linçletmeye çalışan, ki bu hanımefendi de sonradan avukat olduğu anlaşıldı. Ya bana şey gibi geliyor, şov yani bazıları yani yanlış anlaşılmasın ama yani bu tarz şeyler ilgi çekmekte olabilir. Ozan Güven'i yargılamak o hanımefendiye mi düşmüş? Adam cezasını çekmiş yani... Ne yapacaksın orada, davayı baştan mı yapacaksın yani? Hani o amaç kötü bir amaç, iyi niyetli bir amaç değil bakın. Ve Ozan Güven kıpırdamamış yani, o kadının oradaki mobbinglerine dayanmış. Ozan zaten arınmış gibi olmuş yani. Hani buradan anlayın, Ozan Güven artık arınmış, o kadına hiçbir şey dememiş. Hayırdır, sana ne oluyor, benim özgürlüğümü elimden almaya, beni buradan kovdurmaya çalışıyorsun diye. Bu konuda sizin fikirlerinizi önemsiyorum efendim. Hepimizin başına gelebilir yani bu tarz şeyler. Bu linçleme mevzusu çok ilginç memlekette. Yani kadın orada resmen kafede Ozan Güven'i taciz ediyor. Oyuncu Mehmet Aslantu mekandan çıkıyor. Ozan abi orada oturuyor. Ve herkes de izlemiş. Ya adama ne yapıyorsun bunu? Bak ver sesi de bir açabilir misin lütfen? Bak. Hadi yürü yürü diyorlar. Al.
1: Dışarı, dışarı, dışarı, dışarı, dışarı, dışarı, dışarı, dışarı, dışarı, dışarı, dışarı.
0: Ve bütün mekandakiler alkışlar eşliğinde Ozan Güven'i mekandan kovmaya çalışıyorlar sevgili dinleyenler. Bu çok acı bir şey değil mi yani? Ve bunu yapan o kadın avukatmış kendisi. Ya orada bir sinirlense Ozan Güven, yanlış bir hareket yapsa, vay efendim Ozan Güven işte alkollü insanlara saldırdı falan deseler. Ha ne istiyoruz biz, Ozan Güven'i iyice bitirelim. Elimize ne geçecek bunu yaptığımızda? Ve bu konu enteresan bir konu. Ozan Güven'i Kadıköy'deki mekandan çıkarmaya çalışan kadının paylaşımları falan ortaya çıktı. Enteresan şeyler var bu konuda da. Böyle aramızda hani bilmediğimiz, hemen de böyle başımızı belaya sokacak insanlar da var. Sakin değiller. Bakın cinsiyet fark etmez. Ama bu tarz böyle provokatif eylemler bana çok altında yatan şeylerin de araştırılması lazım. Bir öğreniyoruz ki hani avukat da, çünkü avukatların meşhur olmuşu da biliyorsunuz daha para ediyor ya falan. Yani. Orada Ozan Güven'i bulmuşken yani fırsatı değerlendireyim, ben de bir tanınayım hani. Yapmış deniliyor efendim, iddialar bunlar. Sade bir vatandaş değil. Şimdi Hande Ataizi dedi ki Ozan Güven hakkında, maruz kaldığım muamele beni üzdü. Kadın haklarını savunmakla bir insanı ömür boyu toplum dışına itmek aynı şey değildir. Belki de artık biraz daha fazla vicdan, biraz daha az linç zamanımız diyor. Gerçekten biz tuttuğumuzu linçliyoruz ya. Vallahi. Hani onun bir, o da bir baba, o da bir insan olduğunu unutuyoruz falan. Hani dışlayacağız da yani, abi bayram günü arkadaşıyla oturan bir adam hiçbir zararı yoksa, sen durup dururken hani sen avukat da olabilirsin ama o yargı yeri değil ki o kafe orada yani. Allah'ını sever. Ya ne yapalım, tamam toplumdan dışlanmış, işini gücünü yapamıyor bu adam. Daha ne istiyorsa orada, canını mı istiyorsun Ozan Güven'in? Tam hak etti, bazı şeyleri hak etti. E görüyorsunuz bayağı da bir bayağıdır, yıllardır da Ozan Güven yok artık piyasada. Ama daha ne istiyorsunuz? Yani bunun ötesi insanlığa da zarar. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Tabii ki de eşine, karısına şiddet uyguladı, bir haberleri aldık bilmem ne. Onları biliyorsunuz, o yaşadığımız şeyleri. Ama bu saatten sonrası artık cezasını da çekmiş, yargılanıyor Ozan Güven. Hani biz vatandaş olarak sokakta gördüğümüzde Ozan Güven'i mi döveceğiz yani? Onu bunu mu yapacağız? Bu değil ki yani. Mevzu bu değil ki. O yüzden ilginç bir mesele, herkesin başına gelebilir. Sizin fikirleriniz önemli. Mehmet Aslan Tuğ da bir açıklama yapmış. Ben şimdi bir reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra sizin fikirlerinizle bu konuyu bir konuşacağım. 0549-204-0104 biraz sonra.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
4: Reklam.
5: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur kazan.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Radyo D.
9: 112.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Tufan Aslanhan.
1: Hatasız kul olmaz sevgili dinleyenler. Bu arada Tarkan 5 Haziran'da ne zamana denk geliyor? Tam Cuma günü mü? 5 Haziran'da Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde ücretsiz halk konseri verecek. Ya rekor kırıldı. Bugün en son 300 binden fazla bilet sırası vardı. Ücretsiz ama yine biletinizi alıyorsunuz. Tükendi yani yoğunluk nedeniyle biletler bile tükendi sevgililer. Maşallah. Eskiden böyleydi işte ya. Konserler bedavaydı ama tabii bunun illaki böyle il olayı gelecektir diye tahmin ediyorum.

0: Ve gelelim mesajlarınıza. İrfan, Ozan Güven olayıyla alakalı. Bak, şarkıda da söylüyor. Hatasız kul olmaz. Bir hata yapılmış. İlla ki dersini çıkarmıştır. Adamın üzerine gelmiş. Nasıl bir hat bilmezlik deniliyor yorumlarda. Bakayım şöyle bir. İrfan'cığım, aşırılık her konuda çok tehlikeli. Eşiyle arasında yaşananları hakim ve yargının verdiği kararla sonuca ulaştırılıyorken, hata yapan insanları toplum olarak dışlamak yerine topluma kazandırmak çok daha değerli değerli olurdu. Eğitim cahilliği almış ama görünen o ki bazı şeyler hanımefendi de baki kalmış. Halkı galyana getirmek, kim ve düşmanlığa tahrik etmek veya suç işlemeye teşvik etmek Türk Ceza Kanunu kapsamında ciddi bir suçtur. Bence Ozan Bey'in bu konuda bir kanun dersi vermesi çok güzel olurdu diyor. Hanımefendinin avukatlıkla uzmanlık alanı neymiş? Bence kendisi her botolog diyor. Deniz göndermiş. Müge Hanım da yazmış. Aslında avukat olarak yaptığı davranışın suç olduğunu bilmesi lazım. Herhangi birine durduk yere herkesin içerisinde rencide etme, karalama, zorlama yapılması hürriyet haklarına müdahaledir. Ozan Güven'in eşine yaptığı davranış çirkindi ama suçunu çekti. Bu kadının da davranışı çirkin. Hangi cezayı çekecek acaba? Evet, mesela bu avukat bilmiyor mu yani bu yaptığı hareketin bir karşılığı oldu? Avukat diye rahatla tabii yani. Hani... Zafer de yazmış. Uzaktan eğitimle avukat olurlarsa böyle yakında tepki gösterirler tabii diyor. Maalesef böyle yani.
1: Kardeşim. Yine konuyu aldınız, getirdiniz, yemeğe bağladınız yani.
0: Yemeğe bağladınız, evet. Evet. Tamam, yemeği kapatıyoruz. Medyatik olmak için yapılan bence bir gösteriydi. O arkadaş sıkıysa 3. sayfa haberlerinde kadına şiddet gösteren erkeklere karşı bir eylemde bulunsun. O zaman samimiyetine inanalım demiş. Bravo, işte bu. Bravo. O kadın diyor ceza almış, müvekkiliyle bir kafede karşılaşıp bir hakareti yapsın, ben göreyim onu. İnsanınız hata bize mahsus diyor. İnsanız hata bize mahsus demiş. Ya bakın, çok önemli, hepimizin başına gelebilir. Sade vatandaşında bu Ozan Güven diye ismi var diye maalesef böyle bir durum yaşanıyor. Ama bazı avukatçıkların PR değeri taşıyan olaylar varsa onların üzerine gidip böyle fırsata çevirmeleri bana çok samimiyetsiz geliyor artık yani. Atıyorum yani bir kızımız vefat etmiş bir şeyden ötürü, bir olay var. Yani araştırılması gereken faili meçhul bir cinayet var falan. Bazı avukatlara böyle dikkat ediyorum. Böyle basın önünde açıklama yapmalar bilmem. Bana bu samimiyetsizce geliyor. Ama yani bu işi böyle daha hiç görünmeden yürüten insanların mücadelesi çok daha kıymetli. Vallahi mesela Güllü olayında işte görünmeden işi yürüten savcısı, hakimi, işte kaymakamı, valisi. Biliyorsun birçok insan gıyabında açıklamalar yapılırken birçok insan da alttan alta bu olayı takip etti, yürüttü. Asıl işi onlar yapıyor ya. Alkışı onlar hak ediyor ya. Vallahi billahi PR için böyle kullanıyorlar. Bazı şeyleri çok samimiyetsizler. Hemen bakayım. Bu kelimeyi kullanmayalım da işte kaşınmakla alakalı bir şey söylemiş bir abimiz. Dinleyicimiz diyor ki abi herhalde avukat hanım tazminat hayaliyle yanıp tutuştu ama olmadı diyor. Evet, belki de orada yani şeyden, Ozan abiden, Ozan Güven'den bir ayağa kalkacak, saldıracak, işte karısına gösterdiği gibi bir şiddet gösterecek falan diye mi bekledi acaba? Bunu yapar olabilir. Biliyor, tazminatını alırım dedi Ozan Güven. Ozan Güven de nasıl sakin. Belli zaten o olay ona çok büyük ders olmuş. Yani sakinleşmiş. Şimdi ben bazen Instagram'da denk geliyor. Tek başına böyle bir gösteri yapmaya çalışıyor. Tek kişilik oyun oynuyor Ozan Güven. Hayatını ayakta tutması lazım falan. Çok da başarılı bir oyuncudur ayrıca yani Ozan abi. Hatırlar mısın da İkinci Bahar dizisinden beri bilirim. Güneşin tadı bende hiç hasar yok aslında. şuna bir bakayım şöyle.
2: Sen hata diyorsun, tamam eyvallah, ama hata istemeden yapılan bir şey. Bunun yaptığı düpedüz ahlaksızlık Ozan Güven'in. Yani bu ahlaksızlık, eşini dövmek
0: kesinlikle
2: bence normal bir şey değil, ahlaka sığmayan bir şey. Tamam, siz bunu hata olarak değerlendiriyorsunuz. Adam bir yanlış yapmış falan. Tamam. Her yaptığına bu şekilde yargılanması bence de yanlış. Yani o sonuçta kendi özel hayatı. Toplumdan dışlanma konusuna gelince bence sonuna kadar haklı insanlar.
0: Yani böyle insanları toplumdan dışlarsak mı doğru yapmış oluruz? Peki yani ünlü olmayıp, oyuncu olmayıp birçok insan var. Onlar dışlanıyor mu? Yani dışlıyorlar mı? Ozan Güven'in suçu eşine şiddet gösterdi falan. Bir de suçu ünlü olmak, oyunculuk yapmak mı? İki suç işledi o zaman yani. Şimdi bakın şunu Mehmet Aslantu bugün açıklama yaptı. Ozan Güven'in şunu yapması lazım. Şunu bir açalım şöyle bir. Bu doğru bir hareket olur. Şunu da bir dinleyelim buyursunlar. Evet.
3: İrfan merhaba.
0: Merhabalar.
3: Ya ne saçma bir durum ya. Sen orada avukatsan örnek davranışlar sergilemek zorundasın. Sen kim oluyorsun da insanların içerisinden bir mekandan birisine hadi dışarıya çık diyorsun. Bu mu duruş yani? Bu mu? Kadınlığını mı konuşalım, insanlığını mı konuşalım, neyi konuşalım? Tabii ki insanız, hatalar yapacağız. Önemli olan bundan ders alabilmek. Bu hanımefendi nasıl bir ders alacak acaba?
0: Şimdi bir Fatih kardeşimiz de diyor ki avukat dokunulmazlığını kalkan olarak kullanıyor böyle avukatlar diyor. Abi işte bunlar şov demiş. Şimdi kadın avukatmış değilmiş, kendini o kadar aşağı düşürmüş ki kendini ufak çaplı şahıs olarak görüyorum diyor İzmir'den bir mesajımız. PR için çırpanan noktalar diyor. Mesajdan önce ben şöyle yapayım. Diyor ki Ozan Güven'i beğenirim. Taş, kağıt, makasta da rolü çok güzeldi. Severek izlemiştim. Peki neden hiç kimse eşini, çocuğunu öldürüp az ceza alıp da hala dışarıda gezenlere bir şey demiyorlar? Bu avukatı gördük mü öyle bir eylemde, bir şeyde? Nerede görmüyor, tanımıyoruz. Şimdi bu şekilde tanındı. İsmini o yüzden de anmıyorum yani. Ama bakın ne kadar doğru söylüyor. Eşini, çocuğunu öldürüp de az ceza alıp da hala dışarıda gezenlere niye bir şey demiyorlar da Ozan Güven'e diyorlar diyor. Şimdi Ozan Güven'in yapması gerektiğini bence Mehmet Aslantu bugün açıklamasında şöyle bir şey demiş. Aslında bu da doğru. Bu noktayı koyacak diye bunu sona saklıyorum. Diyor ki yıllardır yüzüne yaptığım uyarı ve eleştiriyi son kez kamuoyu önünde bir abi olarak Ozan Güven'e hatırlatıyorum. Bana ve bize yaptığın savunmayı, tüm yaşananların önünü, arkasını ve detaylarını paylaşarak kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yaparak tamamlamak zorundasın Ozan. Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak dostlarına da topluma da borcundur. Evet, bence de Ozan Güven'in artık çünkü demek ki dostlarına, yakın dostlarına bazı yaşadığı şeyleri, önünü arkasını anlatıyor ki insanlar Ozan'a da hak verdiği yerler buluyorlar. Zaten bu adam yargılandı, yargı kararını verdi. Aklamak için de söylemiyorum bunu ama Ozan Güven'in toplum nezdinde bu adam sokağa çıkamaz hale gelecek. Allah korusun, kendine bir şey yapar. Yani canına kıyar. Yani olmadık. Yani psikoloji insana her şeyi yapar. Kötü yaptırır. Kötü psikolojiyi. Yani kimin hoşuna gider ki Ozan Güven'i kaybetmek? Hiçbirimizin hoşuna gider mi? Yani bence o eski eşinin bile o linçleme hoşuna gitmemiştir. Oh canıma değsin mi dedi. Bence insani olarak bakanlar böyle düşünmezler diye düşünüyorum. Ama çıkıp kamuoyun önünde özellikle Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak istiyorsa, dostlarına da topluma da borcu olarak görmüş Mehmet Aslan Tu, dostlarına yaptığı savunmayı, tüm yaşadıklarını, önünü arkasını, detaylarını kamu vicdanıyla bir helalleşme ile paylaşması gerekiyor sevgili dinleyen. Bu doğrusu olacak gibi. Çünkü böyle insanlarımız var. Kimisi ya benim de tanıdığım var çevremde. Gitti böyle şehirden uzaklaştı. Ondan sonra ki ne yakınını görüyor ne tanıdığını görüyor. Birisi tek başına yaşıyor. Böyle bayramlarda falan anca işte annesini falan görmeye geliyor. Hali perişan. Yaşanan durumlar var ama toplumdan işte böyle dışlanmaları bu insanların çok acayip. Gerçekten çok acayip. Yani hani kamu vicdanı oluşmuş doğru ama kamu vicdanı da işte diyor ki aman bize ne bana ne falan filan. O kişinin bir helalleşmesi bu kamu vicdanıyla önemli. Maalesef. Dışlanmalı normal insanlar da hatalarını anlamalılar demiş. Ozan Güven ünlü biri olduğu için konuşuluyor bence. Tek fark bu. Ayrıca bunlara normal insana da bunlara normal insan da demeyelim demiş dinleyicimiz. Bence ahlaktan eksik insanlar diyelim diyor. Aklıma bir taşı aranızdaki hiç hatası olmayan atsın dediğinde taşı kimsenin atamaması geldi. Bir hazretli bir insanın kalabalığa ilk taşı aranızdaki hiç hatası olmayan atsın dediğinde taşı kimsenin atamaması geldi mesajı. İlla ki işte insan oldu. Kazanmak gerekir. Her yerde özgür olamazsın. Ama bir şekilde bu insanı kazanmak gerekir diyor dinleyicilerimiz. Şöyle de bir şey var. Son 10 yılda erkeğin kadına uyguladığı şiddet %12, erkeğin erkeğe uyguladığı şiddet %74, kadının erkeğe uyguladığı şiddet %4,5, kadının kadına uyguladığı şiddet %2. Bu oranlar biz fakirleştikçe artıyor maalesef ve zihin fakirleştikçe vicdan da fakirleşiyor demiş bir dinleyicimiz. Vay. Vicdan da fakirleşiyor diyor. Pekala. Sevgili dinleyenler, bir şeyleri böyle konuşarak, fikirleri dinleyerek bir kanıya varmak en güzeli, en doğrusu. Reklamlardan sonra final için burada olacağım. Son mesajlarınızı 0549-204-0104'e yollayın, geliyor.
4: Aslan Han'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy, Topkapı İncirli, Şirinevler, Sefaköy, Avcılar hattı yoğun. Tem'de Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde Ok Meydanı Sultan Gazi, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun seyrediyor. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
13: memnuniyetin sigortası. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
16: Süpürge deyince vatan.

90'lar. Fatih Erdemci, Ben Ölmeden Önce. Efendim bugün de saat 17'de çalıştırdığımız radyo makinesini hem toplumsal olarak ihtiyacımız olan, vicdanımıza dokunan birçok şeyi de konuşarak hem de eğlenerek getirdik bu saatleri. 19.54 oldu saatlerimiz. Canım ablacığım, evet, iyi oluyor bu tür konuları topluma açman diyor. Dizginlemeleri bakımından her iki cinsin de kendini, ayrıca Avrupa'da sanatçıların psikoloğu bile varmış. Parayı gücü hazmetsin diye her şey insanlar için yardım alınmalıdır diyor. Dolu başağın boynu büküktür. Zira özgürlüğün de sınırları vardır, biline demiş. Yine iki erdemli lafla bitirelim yayınımızı. Ne güzeldi bugün, kıskanmakla falan başladık. Az önce gördüm, annemle babamı çok kıskanıyorum. Asla onlarınki kadar mükemmel bir çocuğum olamayacağım diye. Buradaki ironi de yani. Eşim kediyi daha çok seviyor, onu daha çok güzel, ona daha çok güzel sözler söylüyor diyor Ayhan Ülker. Vallahi kediyi kıskanıyorum diyor. Ne yaptın İrfan ya, son ses dinliyordum, arayabilirdin demiş. Değil mi ya Fatih Erdemci, Ben Ölmeden Önce. İyi akşamlar olsun herkese. Yayına fikirleriyle toplumsal olarak bir hafızamızın oluşmasına, fikrimizin oluşmasına destek olduğunuz için bizim akıllı değillerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Az önce duydum. Yarın buradayım bu arada, canlı yayındayım. Bayramda Antep dedim, o Antep çok sevdi. Yoğun istek üzerine yarın bir daha çağırıyorlar, biliyor musunuz? Yarın kaç? 22-20 uçağı mı? Antep'e geliyorum tekrardan. Galiba bu yaz çok geleceğim Antep'e. Efendim Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden dostluğumuza, sohbetimize, dedikodumuza devam edebiliriz. Oradan da beraberiz. Var mı halen daha takipleşmediğimiz dinleyicimiz? Takibe takip, like'a like, onunla mesaja mesaj. Oradan. Neşeciğim bak ne gelecek şimdi bak. Bela bir şey var bak. Bak. Bu çok acayip bir şey. Alma ahımı. Alma ahımı. Hem de Rubato yorumu. Üf. Ses açılır bu şarkıda.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: sıradaki şarkı story atıp müziği özellikle seçenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Ön bizim için de.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda.

0: Radyo D.
1: Hazır mısın?
0: Sahne.
1: Prova bitti. Sahne başlıyor.
0: Radyo D sahne, sahne, sahne.
2: Radyo D.
1: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
0: Sahne. Radyo D.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol. Bu anlar için buradayız. Burası

0: konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha.
1: Şimdi ben ilk depresyondayım çıkardığım zaman bana acıların kadını dediler. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu ispat etmek için üstüne bir sürü şarkı ya. Karar verdim dedim, biz seni konuşurum dedim. Sonra döndüm dolaştım. Acıyor, acıyor dedi. Allah beni kahretmesin.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne.

0: Radyo Sahne.
1: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

0: iki şarkı yarına umut bırakanlara gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Ve çok sevenin var mı senin? Hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin? Sokaklar hep mi sana çıkar?

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.